Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Korsan Klasik.
1: Albüm kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Temmuz ayında Kanun Piyano ikilisinin Echoes of Kanun and Piano adlı albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Kalan Müzik tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize ikilinin Echoes of Kanun and Piano albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Sabah klasikleri.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Temmuz ayında Kanun Piyano ikilisinin Echoes of Kanun and Piano adlı albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Kalan Müzik tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize ikilinin Echoes of Kanun and Piano albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile yeni kayıtlar programında sizlere, geçtiğimiz haftalarda Warner Classics etiketiyle yayınlanan kemancı Nemanja Radulović'in yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçı bu kayıtta Sergei Prokofiev'in aralarında Opus 63 2. Keman Konçertosu'nun da olduğu keman yapıtlarını ve başka yapıtlarından keman için düzenlenmiş örnekleri seslendirmiş. Konçertoda kendisine Şef Santu Matias Rovalli yönetimindeki Filarmonia Orkestrası eşlik etmiş. Sevgili dinleyiciler, 1881-1953 yılları arasında yaşayan, 20. yüzyılın en önemli bestecilerinin başında yer alan Sergei Prokofiev, 1918 yılındaki Bolşevik devrimi sonrasında ülkesinden ayrılmış, 1920'li yılların önemli bir bölümünü Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın değişik ülkelerinde konserler vererek geçirmişti. Ancak Sovyetler Birliği'ni terk eden çağdaşı diğer Rus bestecilerin aksine Prokofiev, ülkesinden kaçmamış, resmi izinle yurt dışına çıkmıştı. Bu nedenle 1930'lu yıllarda önce kısa süreler için, sonrasında da kesin olarak Sovyetler Birliği'ne dönmüş, yaşamını ülkesinde noktalamıştı. Sevgili dinleyiciler, Prokofiev 1932 yaz aylarında Saint-Tropez'de tatil yaparken, çağdaş müzik yapıtlarının yaygınlaşması için faaliyetler yürüten Triton Derneği'nden bir yapıt siparişi alınca iki keman için Do majör sonatı bestelemiş, sonraki yıllarda bu yapıtla ilgili anılarında şunları yazmıştı. Kötü müzik dinlemek bazen iyi fikirler verir. Bir keresinde piyano eşliksiz iki keman için çok kötü bir eser dinledikten sonra aklıma bu çalgılar için 10-15 dakika süren dinlenebilecek ve yeterince ilgi çekici bir yapıt besteleme fikri geldi. Besteci yapıtı kısa sürede tamamlamış, sonat önce 27 Kasım 1932 tarihinde Moskova'da Beethoven dörtlüsünün iki kemancısı tarafından seslendirilmiş, sonrasında 16 Aralık 1932'de Fransa premieri yapılmıştı. Bu seslendirmede dönemin iki ünlü kemancısı Robert Sauten ve Samuel Daşkin yer almıştı. Sevgili dinleyiciler, şimdi dört bölümlü bu yapıtı, Prokofiev'in Opus 56 Do majör 2 keman için sonatını kemancılar Nemanja Radulović ve Johan Delaney'nin yorumundan dinliyoruz.

Sergei Prokofiev'in Opus 56 Do majör 2 keman için sonatını kemancılar Nemanja Radulović ve Johan Dalein seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Prokofiev az önce dinlediğimiz sonatın Fransa premierine katılan kemancılar Robert Sauten ve Samuel Daşkin'in yapıtını yorumlamalarından çok hoşnut kalmış. Stravinsky'nin Samuel Daşkin için bir keman konçertosu bestelemeye başladığını öğrenmesinin ardından kendi de Robert Sauten için bir konçerto yazmayı planlamıştı. Yapıt, Sauten ve Prokofiev'in birlikte çıktıkları uzun bir konser turnesi boyunca şekillenmiş. İlk kez 1 Aralık 1935 günü Madrid'de Robert Sauten'in solist olarak katıldığı bir konserde seslendirilmişti. Günümüzde keman dağarının en tanınan yapıtları arasında yer alan Opus 63 Sol Minör Keman Konçertosu, Prokofiev'in keman için bestelediği ikinci konçertodur. Az sonra bu konçertoyu seslendirecek, ülkemize de sıklıkla gelen, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile kayıtları da bulunan günümüzün tanınmış kemancılarından Nemanja Radulović, albüm kitapçığı için kaleme aldığı yazıda, özellikle yapıtın ilk bölümünde Prokofiev'in ülkesine dönme ve yaşamını batıda sürdürme konusunda bir türlü karar verememesinin izlerinin duyulduğunu belirtiyor. Konçertoyu şimdi Şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Filarmonia Orkestrası eşliğinde kemancı Nemanja Radulović'in etkileyici yorumundan dinliyoruz.

Sergei Prokofiev'in Opus 63 Sol Minör 2. Keman Konçertosunu dinledik. Şef Santu Matias Ravalli yönetimindeki Filarmonia Orkestrası eşliğinde kemancı Nemanja Radulović seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Nemanja Radulović'in yorumundan programımızda son olarak yine Prokofiev'in Romeo ve Juliet balesinden seçilmiş bölümlerin keman ve piyano için yapılmış düzenlemelerini dinliyoruz. Kendisine piyanist Laure Favre-Kahn eşlik ediyor.

Sergei Prokofiev'in Opus 64, Romeo ve Juliet balesinden seçilmiş bölümlerin keman ve piyano için yapılmış düzenlemesini dinledik. Kemancı Nemanja Radulović ve piyanist Lore Favrkan seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında kemancı Nemanja Radulović'in yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Temmuz ayında Kanun Piyano ikilisinin Echoes of Kanun and Piano adlı albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Kalan Müzik tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize ikilinin Echoes of Kanun and Piano albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Sahnedeki yalnız kahramanlığa sırt çevirip birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Ha, hoş bulduk işte, döndük dolaştık yine evet. Buluştuk falan.
0: Hoş geldin. Geldiğin evet. için tekrar teşekkür
1: ne
0: ediyoruz ve önceliği de sana veriyoruz bugün. Ah. Evet, sahne bak. Senin. Bak, yeni güzel karşıladık seni.
1: Çok memnun oldum, çok. Bazen böyle boynum bükük kalıyor yani. Tam hazırlanıyorum, başlayacağım. Gayet ki şimdi efendim benim iyi oldu, tamam. Şimdi ben sana önce projemi bir anlatayım istersen.
0: Projeler çiziyorsun artık.
1: Artık gelirken. Böyle bu işler böyle gidecek. Bak haberin olsun. Her sefer bir projeyle geleceğim artık. Şimdi benim projem Latin müzikle.
0: Haydi bakalım.
1: Efendim.
0: Hiç böyle bir hazırlığım yok Cem.
1: İşte sen de başka bir şey yap. Sen de Afrika müzikleri falan koyabilirsin, ne bileyim ben. Şimdi gene gitarist bestecilerden Sergio Asat. Bu Asat biliyorsun, Asat biraderler var.
0: Evet, Asat kardeşler.
1: Asat kardeşler. Bunlar Suriyeli aslında da sonradan tabii göçmüş.
0: Ama ne kadar iyi gitarcılar değil mi?
1: Onlar işte gitar diyonun efsaneleri.
0: Evet.
1: Yani şu anda tabii yaş itibariyle de
0: yani Romero'lardan sonra değil
1: tabii.
0: mi? En ünlüler.
1: Aa tabii diyor bunlar. Diyor, onlar kuartet ama doğru söylüyorsun evet. ki çok önemli Asatlar. Ama Sergio Asat artık yani tamam konser yapıyorlar çalıyor ama bu bestecilik kimliği çok fazla öne çıktı.
0: Çıkıyor,
1: çok fazla öne çıktı.
0: Çok da güzel şeyler yapıyor.
1: Çok harika besteleri var ve teknik olarak da kendisi çok teknik bir gitarcı oluyor. Çok son derecede çalınması zor eserler yazıyor. Şimdi bu kardeşler beraber olacaklar bu eserde açılış olarak. Şimdi bu eserde birlikte olacaklar. Parçanın adı Menino. Ama çok güzel bir şeyleri var, misafirleri var. İnanılmaz yani burada çalacak. Yoyoma. Cello ile eşlik yani bulunacak işin içinde. Sergio Asat ve Odeir Asat. Kardeşler de iki gitar Asat diyo olarak ona eşlik ediyorlar. Şimdi bu eseri bir dinleyelim ve ne görelim? Brezilya'nın ruhunu görelim diyorum. Bakalım bir Brezilya havası tadalım. Ha geldiler sahneye.

0: Fazla ha? Tattık Brezilya havası değil mi? Ne kadar güzel. Ha? Yani bir kardeşleri daha yok mu bunların? Üç kardeş değil
1: Clarice
0: mi?
1: Var.
0: Bir tane daha kız var. Kız var değil mi?
1: Kız o çılgın ama. Ha. Pardon, Clarice değil ya. Clarice
0: Body şeyin... galiba.
1: Body Asat.
0: Body Asat.
1: Clarice Sergio Asat'ın kızı, o da kızı, besteci.
0: O da besteci.
1: Bak karıştırdım
0: evet, ya. O da işte ailece yani.
1: Bunlar Asya'nın aile.
0: Romeroslardan kalıyor.
1: Romeros gibi.
0: Yok.
1: Fakat evet evet, bazen bunlar 5 kişi falan müzik
0: Haneden
1: yapıyor.
0: Haneden yani bunlar
1: tabii
0: da.
1: Çıkıp çalıyorlar ya.
0: Ama
1: doğru.
0: Çok güzel çaldılar.
1: Bak sen, bravo, sen iyi hatırlattın. Body Asat Body çok Asat. Değişik. Dans yapıyor, şarkı söylüyor. Perküsyon çalıyor, gitar
0: evet,
1: çalıyor.
0: Evet.
1: Tam bu çok marifetli yani
0: çok,
1: bunlar. Çok tatlı yani.
0: Hakikaten olağanüstü yetenekli evet. Gerçekten ya.
1: Ya çok güzel, çok süper.
0: Evet. Bugün program akışında çok büyük değişiklikler yaşayacağız. Eyvallah. Çünkü sahneyi gene sana bırakıyorum desem. Bana ne yaparsın, hediye mi alırsın artık?
1: Artık mi hediye mi alırım, yoksa yavaş yavaş şöyle mi düşünüyorum? Gaye galiba...
0: Yok, terk ediyor stüdyoyu.
1: Yavaş yavaş gidiyor galiba, bana mı bırakın?
0: Birlikte yerine solo. Sololar.
1: Peki
0: evet,
1: sağ ol.
0: Evet çünkü ya. Benim hazırlıklarım henüz tamamlanmadı
1: tamam.
0: Onun için yani.
1: Peki,
0: zaman
1: olsun.
0: Kazanmak istiyorum.
1: Kazan sen. Tamam sen işine bak, dinlerken yavaş yavaş çalışırsın. Ben o zaman gene değişik bir şey yapayım. Yani Brezilya'ya devam edeyim. Brezilya havası dedik yani. Bu sefer çok enteresan bir besteci var. Jacob do Bandolim. Çok enteresan.
0: Ne, mandolin,
1: mandolin
0: gibi.
1: Mandolin zaten.
0: Öyle mi? Bandolin.
1: Tabii yani o mandolini onlar bandolim diyorlar. Yani daha biraz şey böyle ne derler, yuvarlakça
0: yuvarlak.
1: Böyle.
0: Ut
1: ama
0: yassı mi?
1: Böyle arkası yassı. Evet yani mandoline benzeyen bir enstrüman.
0: Aynı ses mi, tını?
1: Aşağı gibi, yukarı aşağı biraz yukarı. Da bas çıkıyor ses yani ama alto diyelim.
0: Bandolim. Ha?
1: Bandolim, adı bandolim ve şeyin önemli, Brezilya'da bu çalınan bir enstrüman yani müziğin içerisinde var daima.
0: Ay ne güzel tatlı
1: var,
0: bir sonları da var.
1: Çok güzel oluyor. Yani bildiğimiz İtalyan mandolini başka bir şey.
0: O başka.
1: Yani,
0: evet.
1: Orada biliyorsun Napoliten şarkılar ve nedir, barok dönem eserler. İşte Vivaldi, mandolin, Konça falan, o tarz bir şey ama bu Brezilya halk müziğinin içinde var yani bu bandolim.
0: Evet.
1: Şimdi Jacob do Bandolim enteresan bir insan yani 1914-1969 yılları arasında. Yaşamış Brezilyalı besteci ve mandolin virtüözü diyebiliriz.
0: Bu soyadını sonradan virtüözü. Almış herhalde böyle.
1: Yani he? Uydurmuş tabii sadece çünkü ya Brezilya'nın kendine has bir müzik tarzı var. Choro diyorlar buna,
0: evet,
1: biliyorsun
0: choro.
1: Sokak.
0: Evet.
1: Sokak şarkıları.
0: Şeyler onlar.
1: Tabii ki onun en önemli figürlerinden bir tanesi oluyor Jacob. Esas adı da bak dikkat et. Jacob Pic Bitencourt. Yani farklı ama sahne adı da Bandolim Jacob. Bandolim Jacob oradan gelmiş. Anlatabiliyor muyum?
0: Güzel.
1: Bu enteresan bir hayatı da olmuş. Sadece müzik yaparak para kazanılamıyor yani bunu evet. Farkında. Yaparken müzik için birçok işte de zavallı çalışmak.
0: Ne yapıyor, duvarsı var.
1: Her şey, her iş. Yani aklına gelebilecek garsonluktan tut da ne istersen. Sokak çalgılıcılığından her şeyi yapmış ama müziğini de bırakmak istememiş bu şeyden dolayı.
0: İyi ki de öyle yapmış.
1: Evet, sadece müziği üstüne gitmiş. Şimdi enteresan bir eser dinliyoruz. Bakalım ne çalacaklar. Noites Cariocas. Şimdi Carioca Rio. Yani Rio'ya verilen isim oluyor. Dolayısıyla Rio geceleri.
0: Rio geceleri.
1: Noites.
0: Noites.
1: Ya. Cariocas. Evet. Şimdi bunu biz kimden dinliyoruz? Brezilya gitar. Brazil gitar diyor. João Luis gitar. Douglas Lora gitar. Bakalım çalıyorlar şimdi. Bandolimi dinleyelim.

0: Ne kadar güzeldi.
1: Ha biraz mandolin şeyleri kıvraklığını gördük değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet evet. İşte gerçekten aynen. Çok değişik.
1: Değişti.
0: Çok ilk defa dinliyorum. Hiç dinlememiştim. İşte yani mandolin dinledim de bandolin.
1: Bandolin işte yani gitarla çaldılar. Bence çok da çok, güzel
0: çok
1: oldu.
0: Çok güzel oldu.
1: Evet
0: çok.
1: Değil mi? Harika.
0: Evet. Cem bugün stüdyoda evet. Biraz nefesin kesilecek.
1: Evet.
0: Çünkü az sonra birliklerin sahnesi nefeslilerle dolacak. Ha. Nefesliler geçidine sahne olacak.
1: Daha iyi ya.
0: Ben bugün birliklerin sahnesinde nefesli çalgıları ağırlayacağım.
1: Sen ona mı hazırlık
0: ona
1: yapıyordun
0: hazırlık
1: bir saattir burada?
0: Evet.
1: Şimdi çok
0: ilk
1: iyi.
0: Konuklarım Emil Tabakov, Sofya solistleri ve obacı Gerno Schmalfus.
1: Of.
0: Schmalfus, Johann Gottlieb Graun'un re majör obaa d'amore konçertosunu seslendirecek.
1: Çok güzel.
0: Az sonra birliklerin sahnesinde.
1: Az çalınan eser.
0: Onlar sahneye gelmeden önce ben de Johann Gottlieb Graun kim ondan biraz söz edeyim.
1: Biz de öğrenelim evet. Ya adını duyduk ama.
0: Yaşadığı dönemde iyi bir kemancı ve besteci olarak tanınıyor Johann Gottlieb Graun. 1703 yılında dünyaya gelmiş. Eğitiminin önemli bir bölümünü Dresden'de tamamlamış. Ve bu kentte kimle tanışmış? Devrin ünlü kemancılarından Johann Georg Pisendel. Ya ne şans değil mi? Onun öğrencisi
1: süper,
0: olmuş.
1: Süper.
0: Onun yönlendirmesiyle de İtalya'ya gitmiş. Sonra kimin öğrencisi olmuş?
1: Kimin?
0: Tartini'nin.
1: Tartini'den
0: keman dersleri almış. Tam yani değil mi? Ne kadar güzel bir şey.
1: Hayatı
0: yol
1: şansı
0: çizmiş.
1: Geçmiş.
0: Bir süre Almanya'nın farklı bölgelerinde soyluların saraylarında çalışmış.
1: Tabii ki mecburen.
0: Prusya veliahtı olan Prens Friedrich'in hizmetine girmiş.
1: Tabii.
0: Sonra onun tahta çıkmasının ardından ölümüne dek Berlin'de Prusya Sarayı'ndaki görevini sürdürmüş. Evet. Bu kadar bilgi. Yeter değil mi?
1: Yeter çünkü.
0: O zaman Johann Gottlieb Graun'un re majör obaa d'amore konçertosunu Emil Tabakov yönetimindeki Sofya solistleri eşliğinde evet. Gerno Schmalfus gelsin ve çalsın
1: bizlere. Çalsın obaa d'amore. Hadi bakalım.

0: Ya. Ne kadar güzel bir ses değil mi? Oba işte. D'amore. Ha?
1: Farklı bir tınısı var. Çok da hoş.
0: Çok da hoş. Evet, şimdi neyin farklı tınısı?
1: Ne, bana mı?
0: Evet.
1: Oo, Darius Milo.
0: Ha, tamam, zaten isim farklı.
1: Darius Milo deyince neler geliyor insanın aklına değil mi?
0: Benim aklıma evet eğlenceli şeyler geliyor.
1: Bence de biraz kalıplarının dışına çıkmış, taşmış bir besteci.
0: İlginç bir besteci.
1: Ya 1892-1974 yılları arasında yaşamış ve biliyorsun bir isim verdiler, Fransız altılıları.
0: Hı hı.
1: Onun içinde.
0: Evet.
1: Ama enteresan hocaları var yani, bak şimdi. Paul Dukas ve Vincent Dandy ile Paris Konservatuvarı'nda çalıştı. Ama yani böyle hiçbir zaman şey yapmadı yani. Farklı işler böyle. Hep bir kalıbın içine girmekten sıkıldı.
0: Bir de çok verimli bir besteci
1: çok,
0: değil mi?
1: Çok.
0: Uzun da yaşamış.
1: Yani 400'den fazla eseri var deniyor yani. Bu nasıl bir şeydir yani?
0: Biz
1: fabrika
0: yani
1: gibi.
0: Çok o kadar bilmiyoruz.
1: Öyle. Tabii birçoğu belki de sıralamada dinlemedi. Aynen. Ama mesela caz şeyi seviyor değil mi? Caz etkileri çok fazla çıkıyor. Ne bileyim, biraz Latin müziğine kaçıyor falan. Yani böyle her şeyi kullanıyor, dünya müziği diyelim. Hı-hı. Yani belli bir kalıp içerisinde değil. Şimdi onun meşhur Scaramouche suite'i. Şimdi bunu orijinali nasıl, ne için yazdı biliyor musun? İki piyano için.
0: İki piyano için yazmış, evet.
1: Tabii suite o ya, 1936 yılında iki piyano için.
0: Ve çok sevilmiş değil mi?
1: Acayip.
0: İki piyanonun en sevilen eserlerinden şu anda da öyle yani. Hala yani, günümüzde.
1: Şimdi ben size söyleyeyim, piyano diyorların çalmayanı yoktur.
0: Yoktur, evet.
1: Hani bazen olur ya böyle milli marş gibi eser dersin. Hakikaten bu bence o repertuvarın içine yapışmıştır. Her zaman çalıyorlar. Fakat sonradan kendisine yapmış bunu, saksafon ya da klarinet ve orkestra için aranje etmiş, tamam mı? Şimdi ben o aranjeyi...
0: Ha, sen nefessiz sazlara döndün. Ha?
1: Evet, sen
0: dayanamadın.
1: Nefesim kesildi, sen nefes deyince ben de bir bari bir saksafon gelsin işin içine dedim. Evet, Scaramouche suite'i 3 bölümden oluşuyor. Vif, yani hızlı bölüm, modere ve brasileira. Yani son bölüm çok meşhurdur, herkes bunu bilir. Şimdi Jeremy Brown saksafon, Calgary Philharmonic Orkestra'yı da Hans Graf yönetiyor. Geldiler, bu şu 3 bölümü bir dinleyelim bakalım.

0: Evet.
1: Sıkaramış, evet. Sıkaramış yani değil mi?
0: Yani gördük.
1: Hakikaten hareketlendiriyor insanı.
0: Şey çok güzeldi o Brezilya ara. Yani böyle durduğun yerde başlayıp yapabilirsin
1: daha. Ya zaten biliyorsun değil mi? Hiç önem vermemiş bu eseri yazdığı zaman.
0: Evet.
1: Şair arkadaşı, diplomat aynı zamanda Paul Claudel Brezilya'ya tayin olunca bunu da yanında sekreter olarak götürmüş. Biliyor musun nerede nasıl yazılmış Sıkaramış?
0: Hiç bunu yani ilk defa duyuyorum.
1: 2 yıl Rio de Janeiro'da yaşamış. Çok etkilenmiş. Onun üzerinde böyle şey hani iş olsun diye yazmış Sıkaramış. Yani.
0: Allah
1: anladın
0: Allah.
1: Mı?
0: İyi ki öyle yazmış
1: gerçekten
0: yani.
1: Gerçekten öyle yazmış.
0: Harika.
1: Yani müthiş bir eser.
0: Bence
1: ne
0: güzel.
1: Kadar çok güzel. Çok değişik.
0: Çok tatlı.
1: Harika bir eser. Evet çok hareketlendik. Biraz sakinleşelim diyorum
0: Hadi
1: ben.
0: Hadi bakalım. Dinlenelim biraz.
1: Dinlenelim birazcık. O zaman sırada 1770-1836 yılları arasında yaşayan Beethoven'ın çağdaşı ve arkadaşı Çek asıllı Fransız besteci Anton Reihan'ın Nefesli Çalgılar Beşlisi var.
0: Ha,
1: bayağı uzun konuştum
0: değil mi? Nefesli Çalgılar. Bayağı ilk defa bu kadar uzun konuştun ya.
1: Reihan piyano için de çok eser bestelemiş. Bu etütlerle de çok tanınıyor.
0: İşte onu duydum. Yani
1: ama Nefesli Çalgısı için, Çalgılar Beşlisi için yaptığı besteler onu müzik dünyasında tümüyle unutulmaktan kurtarmış.
0: Of ne kadar.
1: Yani anladın mı?
0: Yoksa piyanistlere kalsa unutulmuştu diyorsun.
1: Gerçekten gelişiminde önemli bir rol oynamış bu müzik formu.
0: Çok
1: Nefesli
0: güzel.
1: Çalgılar Beşlisi.
0: Flüt, sevmiş demek.
1: Oboa, klarnet, korna ve fagottan oluşan.
0: Sevmiş o iş.
1: Nefesli Çalgılar Beşlileri zaten 19. yüzyılın gelişme gösteren formu. Ve kaç tane biliyor musun? Yaşam boyunca 20'den fazla Reihan Nefesli Beşliler bestelemiş.
0: Bakmış tutuyor adam. Aman gidiyor bir tane daha yapalım.
1: Şimdi bunlardan Opus 105 numaralı La Minör Beşlisinden bir bölüm dinleyeceğiz. O zaman hemen birliklerin sahnesine bu işi çok iyi yapan Nefesli Çalgılar Beşlilerinden birini Michael Thompson Nefesli Çalgılar Beşlisini çağıralım.
0: Çok güzel.

0: Nasıl?
1: Oo.
0: Değil mi? Ne kadar güzel bir uyum.
1: Yani iyi bir
0: İyi
1: besteci
0: besteci
1: ya. Çok
0: gerçekten öyle.
1: beğendim, ben sevdim. Sevdim, çok güzel.
0: Evet, söz sende,
1: Ha.
0: gözler
1: Ben de.
0: sende. Şimdi bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Sen bugün bir şeyden hiç bahsetmedin.
1: Ne o?
0: P harfinden.
1: Ha, sen içine doğmuş o
0: Doğdu
1: zaman.
0: mu?
1: Aynen doğdu.
0: Gerçekten nerede bu
1: Ya
0: piyasola, nerede kaldı
1: sen
0: bu?
1: zannediyor musun ki piyasanın olmadığı bir program yapacağım ben? Yapmam.
0: Zannetmiyordum da bugün
1: Söz
0: merak
1: verdim
0: ettim
1: bak,
0: yani.
1: başlarken
0: Epey
1: sana
0: zaman
1: söyledim, ne
0: geçti.
1: dedim? Kusura bakma Gaye dedim. Ben her programda bir piyasola
0: Evet.
1: çalarım
0: Ben
1: dedim.
0: de buna ses çıkarmıyorum.
1: Ha,
0: İtirazım yok zaten.
1: bazen Lobos da olabilir
0: Ha, o da olabilir
1: ya.
0: tabii ki.
1: Şimdi evet, Astor Piazzolla var gene ve eseri Soledad. Yalnızlık anlamında. Yani
0: Yalnızlık,
1: biraz
0: değil mi?
1: böyle romantik ve acılı şeyleri seviyor Astor Piazzolla. Ve daha önce de söylediğim gibi bence onun en büyük özelliği şaşırtıcı şeyler yapabiliyor müziğinde. Her şey yolunda gidiyor zannediyorsun, bambaşka bir şey
0: Seni
1: oluyor.
0: ters yüz ediveriyor, değil mi?
1: Olmayacak bir modülasyonla karşılaşıyoruz mesela. Olmayacak bir kapı açılıyor, yokuş aşağı şeyden, uçurumdan aşağı düşüyoruz. Bilmem, nehirde yüzüyoruz. Yani her şey bambaşka oluyor. Ya. Her şey ışık doğuyor, gece oluyor falan. Müziği çok sürprizli bir besteci. Şimdi bu Soledad, yani onun en meşhur eserlerinden bir tanesi ve çok seviliyor. Gerçekten de çok etkileyici bir eser. Ve bunu cello piyano olarak
0: Bak, değişik bir şey
1: düzenlemesini,
0: getirdin gene.
1: evet, dinleyelim diyorum. Ve Eckhard Runge cello çalacak, Jacques Amon piyano. Şimdi bu ikili geliyor, bakalım Soledad'ı dinleyelim. Bak göreceksin, müthiş bir etki
0: Evet,
1: bırakacak.
0: sanıyorum öyle
1: Hadi
0: olacak.
1: bak bak, şimdi göreceğiz.

0: Borusan Klasik.
1: Ya ruhumuzu eziyor bu piyasonun yani, bu soledatı.
2: Of,
1: ne nasıl
2: yalnızlık.
1: Bir şey değil mi?
2: Yalnızlık.
1: Çok derin, çok anlamlı.
2: Evet evet evet. Hele of, sonda böyle
1: söyleyecek söz kalmıyor ya.
2: Evet, Çello'nun böyle kısık sesli şeyleri, hay yakarışları falan çok güzel.
1: Ay, ezildi, içim ezildi.
2: Evet
1: ben
2: evet.
1: Biraz
2: ne yapsak
1: bu şey yapalım. Kanatlandıralım
2: hadi,
1: bu ruhumuzu.
2: Hadi yap şeyler.
1: Güzel bir flüt. Ha. Yapar mı bu işi?
2: Yapar, çok
1: nefeslerden
2: güzel.
1: Nefeslerden gidiyoruz biliyorsun.
2: Tamam, çok güzel olur.
1: O zaman dinleyeceğimiz eser İspanya'nın Katalan bölgesinde 1720-1770 yılları arasında yaşamış Joan Baptista Pila'nın
2: ilk defa
1: si bemol majör flüt konçertosu.
2: Yepyeni bir besteci geldi programa.
1: Pila, hoş geldin Pila Pila.
2: Hoş geldin valla.
1: Küçük yaşta müziğe gönül vermiş ve virtüöz derecesinde bir oboacı Pila. Bu sayede Avrupa'da çalmadık yer bırakmamış. Önemli yerlerde, önemli kişilerle tanışma fırsatı bulmuş.
2: Evet.
1: Barok dönemde biliyorsun adeta bir gelenek. Sanatçıların birden de çok fazla çalgı çalması.
2: Tabii.
1: Gian Battista Pila da çembolo, keman, flüt gibi çalgıları öğrenmiş olmalı ki biraz sonra dinleyeceğimiz bu konçerto onun flütü çok yakından tanındığını bize kanıtlıyor yani.
2: Oo,
1: o kadar
2: harika.
1: Güzel yazmış ki.
2: Hayır,
1: yani şöyle bir şey var. Aslında bu eserin tam olarak kime ait olduğu da biraz tartışmalı. Çünkü
2: neden?
1: Pila ailesinde birden fazla müzisyen var.
2: Arada birbirlerinden araklıyorlar. Çalıyorlar.
1: Evet, çünkü kardeşi Josef de oboacı. Acaba bu konçertoyu bestecinin kardeşi mi besteledi? Yoksa ikisinin bir ortak çalışması mı olduğu bir tartışma yaratmış. Bilinmiyor hala da. Çünkü şöyle bir şey de var Cem. O dönemde basılan ya da notaya alınan bestelerin üstünde sadece bestecinin soyadı yazılıyor.
2: Bak şimdi tabii. Gördün mü?
1: Bu konçertonun üstünde de Signor Pla imzası
2: tamam.
1: Var. Ne anlarsın şimdi değil mi?
2: Bilemem yani. Bilemezsin. Kardeşimi yazdı ama önemli değil. Aynı aile nasıl olsa.
1: Bir de bazen kopistler de fazla titiz çalışmadıkları için yazım hatası da yapıyorlarmış çünkü.
2: Olabilir.
1: O da oluyor. Sonuç olarak bu konçertoyu kim bestelemişse bestelemiş. İyi yapmış. Eline sağlık.
2: Tamam ya. Pla kardeşler ya.
1: Şimdi böyle barok müziğin parlaklığıyla klasik tarz arasında gidip gelen Pla'nın si bemol majör flüt konçertosunu dinleyeceğiz.
2: Bakalım.
1: Hem de kimden dinleyeceğiz?
2: Bilmiyorum.
1: Sen şimdi kızacaksın ama flütün prensi mi desem, kralı mı desem?
2: Başladın sen gene yani bunu bilmem neyin aslanı.
1: Jean-Pierre Rampal.
2: İşte, şimdi oldu ya.
1: Bir şeydi yani, bir şey demek lazım.
2: De bir şeyler söyle, kral de kral, king.
1: Rampal konçertoyu hem çalacak hem de Franz Liszt Oda Orkestrası'nı yönetecek.
2: Yönetecek.
1: Geliyorlar.
2: Of, bakalım nasıl bir şey.

0: Nasıl?
1: Aa, ben ilk defa dinliyorum.
0: Yoğan Baptista Pila.
1: Ama
0: evet.
1: yani hoş bir eser ya.
0: Rampal.
1: Güzel
0: Çok
1: bağlı.
0: güzel bir eser.
1: Güzel.
0: Rampal harika çaldı. Oda
1: Tabii.
0: Orkestrası'nda, Franz Liszt Oda Orkestrası'nda
1: Aa.
0: Kendi yönetti.
1: Ama yani bu zavallı gizli kapaklı
0: harika.
1: Kalmış eserleri
0: evet,
1: de çıkarıyoruz ya.
0: Evet değil mi? Çıkarıyor.
1: Ya
0: evet
1: biz
0: şimdi
1: büyük bir
0: kim
1: iş
0: çalacak,
1: yapıyoruz.
0: Kim söyleyecek
1: Ha.
0: senin?
1: Oo tamam söyleyelim, söyletelim.
0: Konukların arasında.
1: Yeter çok
0: ya da
1: fazla.
0: Sessizlik mi?
1: Yo şimdi artık diyorum ki ben biraz şey işin içine şarkı girsin.
0: Ha girsin tabii.
1: Bir değişik renk olsun
0: evet.
1: diyorum tamam mı? Ve Arjantinli besteci Carlos Gustavino'yu çağırayım diyorum.
0: Oo, çok
1: onun
0: iyi.
1: eserlerinden bir şey yapalım diyorum. Şimdi bu Carlos Gustavino yani aslında gitarcıların da bildiği bir bestecidir. Yani piyanistler de çünkü solo piyano için
0: evet.
1: bir sürü şey yazmıştır, eser yazmıştır. Ve bu da çok bereketli bir besteci. Yani 300'den fazla eser bestelemiş yani öyle biliniyor ama sıralama yapıldı mı yapılmadı mı kaldı mı bilmiyorum. 1912-2000 yılları arasında yaşadı. Kendisi aslında bir, çok da iyi bir piyanist. Arjantinli besteci diyebiliriz. Şimdi onun çok önemli bir eserinden 12 tane halk şarkısı. Ha?
0: Evet.
1: Popüler Canciones eserinden 3 tane şey seçtim ben, parça seçtim. Çünkü bana böyle şey geldi böyle bu üçünü sıraya göre yapmadım 12'den. Bu sıralama hoşuma gitti de onun için 3 tane. Ben de böyle kendiliğinden bir süit oluşturdum. Kendi kendime. Şimdi parçalarımız şu. Söylenecek. Abismo de sed yani susuzluk uçurumu böyle çok şiirsel bir isim çıkıyor. Bonita rama de sose güzel söğüt dalı.
0: Allah Allah
1: ha,
0: ne enteresan.
1: Böyle şiirsel şey isim başlıklar. En sonda da El San Pedrino yani bir yerin ismi. Ondan sonra efendim ama şimdik o zaman bir mezzo soprano gelecek. Yani efsane de efsane. Sen ne dersen de diyeyim. Bak böyle bir şey söyledim. Teresa Berganza gelecek.
0: Oo, müthiş.
1: Nedir yani muhteşemin dibi. Ondan sonra ona kim piyano ile eşlik edecek acaba bu parçalarda?
0: Kim
1: bakalım kim? Juan Antonio Alvarez Pareo. Allah Allah adamın ismine bak ya.
0: Bir daha söylesene.
1: Söyleyeyim Juan Antonio Alvarez Pareo.
0: Bütün ya, gece çalıştın herhalde canım.
1: Hiç ben bir kere de söylerim. Ya söylerim ya söyleyemem. Yani ikisi böyle çünkü. O da piyano ile eşlik ediyor. Geldiler bakalım şimdi. 3 tane şeyi dinliyoruz şarkıyı.

0: Ne kadar güzel şarkılar diye.
1: Yani tabii
0: ne
1: biraz
0: güzel
1: da,
0: bir yorum tabii.
1: Yani şimdi mezzo soprano'yu boşaltma ama eserler de güzel.
0: Tabii canım.
1: Ama onun yorumu tabii bambaşka bir şekilde dönüştü yani ve bize çok güzel bir tat bıraktı.
0: Ya
1: diye.
0: Sen bugün çok iyi hazırlanmışsın. Hadi devam et.
1: Ben zaten
0: inanılmaz bunu, bir tat yakaladın.
1: Şimdi ben bunu yapacağını çok tahmin ediyorum.
0: Şimdi ben böyle nefesli sazlarla bozmayayım bu havayı bu İspanyol şarkılarının arkasından.
1: Tamam biliyorsun biz nerede gidiyoruz? Yolumuz Latin. Latin rüzgarları esiyor müzikte. Latin olunca da çok fazla Brezilya ve Arjantin'in dışına çok fazla çıkamıyoruz ya. Yani bütün adamlar da burada toplanmış. Bence müzik merkezleri burada.
0: Gustavino.
1: Arjantin.
0: Arjantin
1: evet. Yani görüyorsun değil mi? Yani biraz böyle hep şeyin bu ülkelerde geziniyoruz.
0: Ama İspanyol şarkılarının havası da var.
1: Tabii ki. Etki vardır.
0: Etki
1: olmaması
0: var.
1: Yani Latin ve İspanyol etkileri biliyorsun tarihi olarak da çok fazla bizi etkiliyor. Şimdi bakalım kim geliyor? Efendim Brezilyalı bir besteci bu sefer. Tekrar Brezilya'ya geçtik. Radames Gnattalli. 1906-1998 yılları arasında yaşamış. Efendim hem besteci hem orkestra şefi. Anne ve baba da müzisyen. Yani bütün şey kalım buradan geliyor. Şimdi Radames Gnattalli çok eser yazmış. Yani fazlaca şeyleri var. Ama mesela gitarla ilgili yani. Çünkü mesela neden diye soracak olursan. Hani Brezilya müziği deyince bunun içinde bir gitar olayı var. Yani
0: evet.
1: Gitar olmadan olmuyor. Biraz da bu çorolar falan etkili. Zaten mesela büyük besteci Heitor Villa-Lobos. Bakıyoruz değil mi? Onun da gitarla ilgili ne kadar çok eseri vardır yazdı, belirlenmiş. Hatta bir de konçertosu var. O yüzden yani Radames Gnattalli de yapmış.
0: Ne mesela, kadar değişik bir isim değil mi? Radames Gnattalli.
1: Yani mesela onun bir suite, retrato suite diye bir eseri var. Onu mesela şeyler de çalmıştır Asat diyorlar. İki gitara uyarlanmış o. Aslında zannediyorum onun orijinalini mandolin ve oda orkestrası için yapmış. Sonra da iki gitara çevirmiş diye yanılmıyorsam Gnattalli. Ve onu bizim şeyler de çalıyor. Lorenzo Micheli ile Matteo Mella benim arkadaşım. Onun bir CD'si var. Onu bir dinleyelim bir gün bir programda. O Retrato Suite çok güzeldir. Yani ve orada böyle bestecilere ithaf etmiştir bölümlerini. Çok hoş eserdi. Şimdi burada gene gitar söz konusu. Bak şimdiki fazla lafı çevirdi gittik başka yerlere. Ama tekrar dönelim. Buradaki solistlerimiz şimdi hangi enstrümanlar diyeceksin? Çello ve gitar olacak.
0: Çok güzel bir tını olur. Çok
1: ve
0: severim.
1: Ve Gnattalli'nin şu büyük çapta beğenilen eserlerinden çello ve gitar için sonat.
0: Harika.
1: Başlıklı. Ve kimler?
0: Orijinali böyle mi?
1: Orijinal. Kendi yazısı. Yani bunu başka bir çevirme mi olmaz. Mark Regnier gitar. Natalia Coma cello'da olacak. Ve göreceksin bak çok değişik etkiler göreceğiz Brezilya'dan. Harika. Ama zaman zaman farklı bir rüzgar da esecek. Her zaman böyle düşünmeyelim. Yani onun yazdığı ciddi eserlerden bir tanesi. Bölümlerde birinci bölüm Allegretto Commodo, ikinci bölüm Adagio, son bölümde Con Spirito.
0: Harika.
1: Hadi bakalım şimdi geldi solistler.

0: Çok güzel, değil
1: Ya.
0: mi?
1: E tabii.
0: Cello, gitar zaten çok sevdiğim bir
1: Evet.
0: tınıdır.
1: Çok iyi. Ben şöyle mesela daha çok seviyorum tabii mesela cello, keman, aman gitar, keman, gitar, flüt biraz eziliyor gitar. Gitar narin bir enstrüman, ses çıkmıyor ama şimdi cello'nun
0: Evet.
1: tınısıyla değil mi
0: Çok
1: daha bir
0: diyorsun.
1: yakışıyor yani bana
0: Çok
1: göre.
0: çok yakıştı.
1: Ben yani bir düo yapacak olsam cellist'le çalarım yani.
0: Hakikaten öyle.
1: Evet.
0: Çok güzeldi.
1: Evet,
0: Teşekkür
1: harika.
0: ederiz.
1: Ne demek ya?
0: Cem, sen hiç şarkı söyleyen flüt ya da
1: Ha.
0: obağa gördün mü?
1: Ne demek? Zaten söylüyor ya yani.
0: Çalarken değil,
1: Ha.
0: söylerken.
1: Nasıl?
0: İşin esprisi birazdan göreceksin ama birliktenin sahnesine
1: Ha.
0: primadonna kıyafetinde çıkan bir flüt ve obağa gelecek.
1: Primadonna kıyafet.
0: Evet, öyle.
1: O.
0: Özenmişler operacılığa.
1: O.
0: Hollandalı obacı Han de Vries ve flütçü Jacques Zoon,
1: Ha.
0: sevilen opera aryalarını Opera Fantasy adını
1: Ha.
0: verdikleri bir CD kayıtlarında öyle bir seslendirmişler ki gerçekten sahnede sanki primadonna aryasını söylüyor gibi tınlıyor.
1: Allah Allah.
0: Ben de onları birliktenin sahnesine davet ettim.
1: Güzel.
0: Primadonna edasıyla dedim sahneye gelin ve onlara da Londra Stüdyo Orkestrası eşlik edecek.
1: Yani
0: Çok seveceğiz çünkü bu tip şeyler çok yapılıyor ama gerçekten bunlarınki tam
1: ha.
0: şarkı söyler
1: Yani
0: cinsinde
1: doğru söylüyorsun.
0: yapmışlar.
1: Öyle bir moda var yani
0: Evet,
1: ya
0: çok
1: operalardan çok
0: yapmışlar ama
1: yapıl.
0: bu aryalar çok güzel tınlamış. Oboa
1: Bakalım.
0: ve flüt birlikteliği de çok enteresan.
1: E güzeldir yani
0: Evet,
1: uyum sağlayacaktır
0: uyum.
1: muhakkak. Bakalım mı dinleyelim mi?

0: Nasıl?
1: Vallahi
0: Hakikaten
1: şaşırdım.
0: sanki böyle gerçek bir şancıya dönüştüler sahnede, değil mi?
1: Yani o tabii bizde tanıdık şeyleri böyle
0: Evet.
1: kulağımızda
0: Bir de çok
1: olunca
0: sevilen aryalar
1: tabii
0: olunca.
1: şimdi ben de biraz da ses gibi düşündüm ama onlar da tabii bunu başarmışlar yani.
0: Evet.
1: Çok güzel
0: Çok güzel.
1: olmuş. Çok çok.
0: Evet Cem,
1: Harika.
0: programımızın yavaş yavaş
1: Ha.
0: sonuna geliyoruz. Diyorum ki birliklerin
1: O kadar
0: sahnesini,
1: ile.
0: kapanışını sen
1: Aa.
0: yap. Biz de müziğin fonunda sahne ışıklarını birlikte söndürürüz. Buyur.
1: Aa, o zaman şöyle bir şey yani buyuracağım
0: Güzel bir
1: bak.
0: kapanış olacak, değil
1: Tabii
0: mi?
1: ki yani çünkü
0: Finalleri güzel yapıyorsun
1: her
0: sen.
1: zaman ben onun üzerinde biraz çalışıyorum gayet böyle düşünüyorum kafa yoruyorum falan. Şimdi dedim ki Latin müzik olarak yani kapanışı en güzel yapacak en ağırlıklı bestecilerden birisi. Ve benim zaten programlarda sık sık yer alan Villa-Lobos.
0: Tabii.
1: Değil mi? Bu çok
0: Evet.
1: önemli. Dedim ki kapanışı böyle yapayım ama öyle bir kapanış olsun ki demin bahsettiğin opera aryalarını ben de o zaman bir soprano koyayım dedim
0: Oh,
1: yani
0: çok güzel.
1: soprano olsun.
0: Tamamlayacak birbirini.
1: Tabii ya bitiş olarak ve bu da yani Floresta do Amazon'dan eserinden Melodi Sentimental. Bilirsin bunu. Bu
0: Çok büyük
1: çok
0: uludur. Evet, her
1: muhteşemdir.
0: zaman etkiler insanı.
1: Ya yani
0: Çok
1: ve
0: da söylenmiştir. Değişik
1: bu
0: yorumları
1: aslında
0: vardır.
1: bu bir film müziği yani bu da tasarlanmıştır. Onun içinden bir bölümü şimdi alıyorum. Yani orijinal yazısı olarak düşünebiliriz. Çünkü bunu farklı da yapıyorlar
0: Tabii.
1: biliyorsun.
0: Evet.
1: Bazen bir tenor söylüyor, piyano oluyor, gitar bilmem falan. Farklı şey. Ama şimdi bir orkestra var
0: Orkestra.
1: çünkü
0: Bence en
1: orijinal.
0: güzel de
1: Ya,
0: bu.
1: ya o zaman zaten
0: Evet.
1: ben bir de şuna karşıyım ya. Ya karşı değilim de yani ama bazen yapılıyor. Şimdi barok dönem falan burada bir şey sorun olmuyor. Anladın mı? Başka bir enstrüman için yazılmış bir şeyi barok dönemde her şeyle
0: Evet.
1: çalabiliyorsun yani. İstersen bisiklet pompasıyla bah çal yani çalabiliyorsan tabii. Ama mesela öyle şeyler oluyor ki artık kişiselleşmiş yani mesela sen şimdi bir romantik dönem yani Chopin'i gitarla çaldım ne oldu yani o piyano yani ben onu
0: Evet.
1: bekliyorum yani bazı şeyler uyarlama olduğu vakit yama gibi kalıyor yani ben çok beğenmiyorum. Şimdi bu eserde bence böyle yani çünkü burada takır tukur bir şey olmuyor yani piyano ve
0: Evet.
1: gitar eşliğinden bunu söylediğin zaman böyle güzel olmuyor ama
0: Ses aslında, değil mi? Zaten bir de
1: Yani
0: ses.
1: şimdi sopranonun o
0: Evet
1: geniş
0: ya.
1: nefesine bir orkestranın geniş şeyleri lazım. Yaylar lazım, nefesler tamam. Böyle bir şey dinliyoruz. O zaman kapanışı da
0: Yapıyoruz.
1: Melodi Sentimental ile yapıyoruz. Biraz duygulanacağız ama güzel bir tatla ayrılacağız. O zaman Anna Corondi soprano gelsin sahneye. São Paulo Senfoni Orkestrası'nı da John Neschling yönetiyor.
0: Harika.
1: Haydi dinliyoruz bakalım nasıl güzel bir şey olacak.

0: Gerçekten harika bir final oldu. Böyle insanın kafasında çalan bir melodi oluyor bu, değil mi?
1: Böyle dinledikten hani sonra... şey olur ya, böyle konser bitince çıkınca herkes ıslıkla falan çalıyor.
0: Aynen öyle.
1: Parçayı söyler.
0: Uzun müddet geliyor seninle beraber.
1: Şimdi biz de böyle buradan stüdyodan çıkarken hala söyleyeceğiz.
0: Evet, şimdi birliklerin sahne ışıklarında bu güzel müziğin baş döndürücü fonunda söndürelim o zaman. Sevgili dinleyenler, değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte birliklerin sahne ışıklarını söndürürken Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmeyi umut ediyoruz. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Birlikte.

0: Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Temmuz ayında Kanun Piyano ikilisinin Echoes of Kanun and Piano adlı albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Kalan Müzik tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize ikilinin Echoes of Kanun and Piano albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

Borusan Klasik. Divertimento.

0: Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Temmuz ayında Kanun Piyano ikilisinin Echoes of Kanun and Piano adlı albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Kalan Müzik tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize ikilinin Echoes of Kanun and Piano albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve İç Tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2026.

söyleşi biraz mitolojiyi anımsatır. Feniks kuşunun kısmi bir anlatısıdır sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır. Ancak final zaferdir. Feniks, Anka kuşu, Zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim. Hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a kadar uzanır gider. Ali Darmar yalnızca bir besteci, bir eğitimci değil, iç dünyasında defalarca yanıp yeniden doğmuş bir insan. Yaşadığı her kırılma müziğine, duruşuna, sözlerine yansımış. Onun notalarında sadece armoni değil, içsel mücadelelerin, hayal kırıklıklarının ve büyük direnişlerin yankısı var. Bu kitap, onun kendi külleri içinden nasıl yeniden bir anlatıya dönüştüğünü, müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü o özgün hayat yolculuğunu anlatıyor. Yapmak istediğiniz ve inandığınız konudan asla vazgeçmeyin.

Absolut kulağa sahip, yetenekli ve her şeyden öte istekli bir çocuk. Beden yapısında şöyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Bestelediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de eski bir arkadaşım ve çok güvenilir bir dostum olan Ali Darmar, çağdaş müziğin en soyuta gittiği yıllarda somut anlatımla bir duyguyu, bir olayı, bir görüntüyü betimler ve bu arada melodiyi de hiç elden bırakmaz. Bence 20. yüzyıl başlarındaki post-romantizmi daha yalın bir dille özümsemiş bir bestecidir. Kendi karakteri de çok romantiktir. Besteciliği gibi çok seçkin ve sabırlı bir öğretmendir. Yetiştirdiği öğrenciler bugün dünya sahnelerinde boy gösteriyor. Özel yaşamında iniş çıkışlar, bazen de derin aşkların içinde kayboluşları vardır. Sabırlı olmasını, icabında geri çekilmesini bilir. Daha küçücükken renkler ve sesler onu ayrı bir dünyaya taşımış. Her bir yapıtını nakış işler gibi incelikle dokur. Halen de içinden ne geliyorsa, ona ne vahiy oluyorsa, parapsikolojik güçlere inanarak yapıtlarını oluşturuyor. Daha da ilginç bir yönü var. O bir medyum. Olayları önceden haber veriyor ve son derece inançlı bir insan. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde müzik tarihi, estetik, radyo ve televizyonda müzik programcılığı ve doktora programında zaman içinde müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir.

İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve iç tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2026.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Temmuz ayında Kanun Piyano ikilisinin Echoes of Kanun and Piano adlı albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Kalan Müzik tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize ikilinin Echoes of Kanun and Piano albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
2: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

0: Klasik müzik, anlayış ve hoşgörünün bayrak gemisi olabilir. Avrupa'daki çoğu orkestraya baktığınızda, müzisyenler arasında pek çok farklı milliyet görürsünüz. Eğer enstrümanınızı iyi çalıyorsanız, dünyanın herhangi bir yerindeki seçmeyi kazanabilirsiniz. Yerel dili konuşmanıza gerek yoktur. Bu yüzden biz müzisyenler diğerlerinden bir adım öndeyiz ve kozmopolit olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnsanlara, özellikle de korku içinde olanlara, sınırların olmadığı bir hayatın çok daha güzel olduğunu gösterme sorumluluğuna sahibiz. Ivan Fischer, orkestra şefi.
1: Hello, I'm Ivan Fischer and you are listening to Borusan Classic.
0: Hoşgörünün hakim olduğu bir dünyanın hayalini kurarken, hoşgörünün tarihini merak ettim. Stanford Felsefe Ansiklopedisi'nin Rainer Force tarafından yazılan hoşgörü maddesiyle başladım. Latince tolerare, katlanmak, göz yummak veya acı çekmek kökünden gelen tolerans, hoşgörü terimi genel olarak bir kimsenin yanlış bulduğu ancak yine de katlanılabilir gördüğü inanç, eylem ya da uygulamaları yasaklanmaması veya kısıtlanmaması gerektiği düşüncesiyle koşullu olarak kabul etmesini ya da bunlara müdahale etmemesini ifade eder. Bir kişinin ya da bir kurumun hoşgörülü olduğundan söz ettiğimiz pek çok farklı bağlam vardır. Anne babalar çocuklarının bazı davranışlarına göz yumar. Bir arkadaş diğerinin zayıflıklarına katlanır. Bir hükümdar muhalefete müsamaha gösterir. Bir kilise muhalif sesleri alttan alır. Bir devlet azınlık dinine hoşgörü gösterir. Bir toplumsa sapan davranışları tolere eder. Türk Dil Kurumu sözlüğünün hoşgörü maddesi ise şöyle: yapılan yanlış veya kötü davranışları anlayışla karşılayarak affetme, sert ve katı hükümlü olmama, müsamaha, tolerans.

Felsefe ve pratik yaşamda geçerli olan modern hoşgörü kavramının nasıl oluştuğunu araştırırken, tüm temel anlatılarda öncü bir rol verilen ve günümüzde hoşgörü tarihinin kahramanlarından biri olarak gösterilenler arasında daha önce adını hiç duymadığım Sebastian Castellio'ya rastladım. Biraz da çok sevdiğim yazar Stefan Zweig'ın etkisinde kaldığımı itiraf ediyorum. Velhasıl bugün ikinci bölümdeki hasbihalimiz 1515-1563 yılları arasında yaşamış olan Sebastian Castellio, Stefan Zweig ve hoşgörü üzerine olacak. 16. yüzyıl Cenevresinden iki dünya savaşı arasında Castellio hakkında bir biyografi yazmak için Zweig'ın sabahladığı Londra kütüphanelerine, oradan da günümüz Türkiye'sine çok katmanlı bir hoşgörü köprüsü kuracağız.

Akademik literatürün Castellio'ya verdiği onurlu yere rağmen ismi yüzyıllar boyunca tarihin tozlu raflarında neredeyse tamamen unutulmuştur. Castellio, 20. yüzyılın ortalarına kadar dar bir uzman çevrenin dışında tanınmaz. Onu geniş okur kitleleri için gün yüzüne çıkaran Stefan Zweig olur.

16. yüzyılda Luther'in başını çektiği reform hareketinin önde gelen isimlerinden biri olan Calvin, Fransa'dan kaçarak sığındığı Cenevre'de Protestanlığı tamamen kendi anlayışıyla yorumlayarak Calvinizmin kurucusu olur. Protestanların Katolik Kilisesi'ne karşı giriştikleri ve epeyce acı çektikleri mücadelede düşünce ve inanç özgürlüğü 16. yüzyılda Luther'in başını çektiği reform hareketinin önde gelen isimlerinden biri olan Calvin, Fransa'dan kaçarak sığındığı Cenevre'de Protestanlığı tamamen kendi anlayışıyla yorumlayarak Calvinizmin kurucusu olur. Protestanların Katolik Kilisesi'ne karşı giriştikleri

manasıyla sözü yasa haline gelen bir tirana, diktatöre dönüşüp kendi düşünceleri dışındaki her türlü görüşü sert biçimde bastırır, toplumu kendi belirlediği kalıbın içine hapseder. İnsanların diri diri yakıldığı, işkence gördüğü, ahlak polisinin denetimi altında evlerin didik didik arandığı, herkesin birbirini ihbar ettiği son derece baskıcı bir ortam söz konusudur artık.

Başlarda Calvin'in reformculuğuna içtenlikle inanan, onun şahsında din ve vicdan özgürlüğünün bir savunucusunu gören, bu yüzden de onunla birlikte çalışmak için Cenevre'ye gelen Sebastian Castellio, kısa süre içinde Calvin'in ve onun mutlak hakimiyetinin gerçek yüzünü net biçimde görür. Beri yandan Calvin de hoşgörüyü her şeyin üstüne koyan bu hümanisten doğabilecek tehlikeyi sezer. İkilinin yolları ayrılsa da birbirlerini uzaktan izlemeyi sürdürürler. Calvin'in kendi görüşlerine karşı çıkan serveti din adına diri diri yaktırmasıyla ise Castellio o meşhur savaş narasını atar. Bir insanı öldürmek asla bir öğretiyi savunmak değildir. Bilakis bir insanı öldürmektir. Bundan sonrası iki taraf içinde amansız bir mücadeledir. Ancak devlet aygıtının tamamını elinde bulunduran, her türlü yetkiyle donanmış diktatör Calvin karşısında Castellio'nun mücadelesi kendi ifadesiyle sivrisinek file karşı gibidir. Yine de Castellio düşüncelerinden hiçbir biçimde geri adım atmaz. Vicdan özgürlüğünü, hoşgörüyü sonuna kadar savunur.

Richard Strauss'un Opus 8 Re minör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümünü dinledik. Renaud Capuçon ve Petr Popelka yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası seslendirdi. 1935'te Richard Strauss'un Gölgedeki Kadın Operası'nın librettosunu yazan Stefan Zweig, ertesi yıl Castelio Calvin'e Karşı adlı kitabını tamamlamıştı. Kitabın İletişim Yayınları tarafından 2021'de yapılan ikinci baskısına Kıvanç Koçak'ın yazdığı harika ön sözden satırlar paylaşmaya devam ediyorum. 1934 yılında Erasmus'un yayınlanmasının ardından Zweig artık biyografi monografi türünde yazmaktan sıkıldığını belirtir. Ne var ki British Museum'daki çalışmaları sırasında rastladığı belgeler ve kitaplar onu farkında olmadan bu kez de Mary Stuart biyografisine yöneltir. Kitap 1935'te yayınlanır. Peki Zweig'ı aslında sıkıldığını söylediği bir edebiyat türüne neredeyse hiç vakit kaybetmeksizin bir başka çalışma daha yapmaya, Castelio Calvin'e Karşı'yı yazmaya iten sebepler nelerdir? Bunun cevabını Zweig'ın günümüze ulaşan mektuplaşmalarından ayrıntılı biçimde öğreniyoruz. Zweig 24 Mayıs 1935'te Cenevre'den bir mektup alır. Ortodoks Kalvinciliğe karşı mücadele eden liberal Kalvinci biri olan Papaz Jan Schorer, cemaatinden Lilian Rose adlı bir kadının ve bazı arkadaşlarının Zweig'a bir iki kitapla birlikte bir mektup iletmek istediğini yazmaktadır. Rose, mektubunda vaktiyle Calvin'in ortodoks anlayışına karşı mücadele etmiş, ancak artık adı unutulmuş birinin de hayatını kaleme almasının çok yerinde olacağını ifade etmektedir. Sebastian Castelio'nun. Schorer de Zweig'a bu görüşünü desteklediğini belirtir. Zweig mektupları okur okumaz 3 Haziran'da Rose'ye yanıt yazar. Sebastian Castelio hakkında hiçbir şey bilmediğimin doğru olduğunu kabul etmekten utanç duymuyorum. Ancak uzun zamandır Calvin'in kişiliği ve onun servetle olan amansız mücadelesi ilgimi çekiyordu. Bu mücadelede Castelio benim için tamamen bilinmedik biriydi ve benim alakamı uyandıracağını muhteşem biçimde tahmin ettiniz. Bir kişiliğe nadiren ilk andan itibaren böylesi tutulurum ve tamamen böylesi spontane bir sempati duyarım. Onun üzerine bu çalışmayla uğraşmanın iyi olacağını düşünüyorum. Bu aslında bizim olan bir kavgaya enfes bir giriş olacak. Rose'ye yazdığı mektuba ayrıca Schorer için de bir mektup ekler. Bütün dünyada alevlenen, kişisel vicdanları susturmaya yönelik despotluk izole edilmiş bir olgu değil. Siyasetten tiksinirim ama din ve sanat alanlarına şimdi çoktan nüfuz eden bu baskının yarattığı büyük tehlikeyi hissediyorum. Ve bugün bana değerli gözüken sadece tek bir savaş var, vicdan özgürlüğü için olan.

Castelio'dan haberdar olmasından bir sene sonra, kütüphanelerde geçen uzun saatlerin ve birçok mektuplaşmanın ardından kitap 1936 yılının Mayıs ayında yayımlanır. Castelio, Calvin'e karşı Ortodoks Calvincilerin tepkisini çekse de genel olarak çok olumlu tepkiler alır. İlk baskı birkaç hafta içinde tükenir. Thomas Mann, 30 Mayıs 1936'da Zweig'a şunları yazar: "Uzun zamandır sizin Castelio'nuz gibi içeriğine ve dizaynına böylesine istekle ve tamamen bağlanarak okuduğum bir kitap olmamıştı. Bu heyecan verici bir olay, derinden etkileyici, günün bütün nefretini ve bütün sempatisini şunu öğreten tarihsel bir konuda topluyor. Daima aynı şey. Bu bir yandan acı verici ve aynı zamanda da teselli edici. Castelio hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Onunla tanışmış olmaktan gerçekten mutluyum ve geçmiş zamandan bir dost edinmiş durumdayım.

Başlangıçta kendisi de Castelio'dan bir haber olan Zweig, insanlığın, vicdan özgürlüğünün ilk temsilcilerinden olan adama borcunu nasıl ödeyeceğine dair yakınmasının karşılığını misliyle vermiştir. Onu dünyaya adeta tekrar tanıtmış, zalimlere, diktatörlere karşı mücadele eden milyonlarca kişinin bu büyük vicdan savaşçısını kendilerine rehber almalarını sağlamıştır. İlk andan itibaren sempati duymaya başladığı Castelio, Zweig için de gerçek bir örnek haline gelmiştir. Castelio, olmak istediğim adamın portresi. Stefan Zweig, Hitler'in iktidarı tamamen ele geçirdiği 1933'ten sonra kaleme aldığı yapıtlarında, özellikle Erasmus ve Castelio Calvin'e karşı da diktatörlük ve hoşgörü sorununa tarihsel analojiler seçerek yaklaşır. Bunları reformasyonun tarihinde bulacağına inanır. Ömrü boyunca inandığı ve savunduğu değerler, sürgünde kaleme aldığı kitaplarında net biçimde ortaya serilmektedir. Kültürel kozmopolitizm, hümanizm, hoşgörü, antidiktatörlük, mağlupların zaferi, düşmanların uzlaşması, pasifizm ve benzeri. Castelio ve Calvin arasındaki mücadelenin zamanını çok aştığını, aslında bitmek tükenmek bilmeyen bir savaş olduğunu, sürekli tekrarlanmasının arkasında da bu düşünceler yatar. Bir dünyevi teröre karşı yalnız başına ve tutkulu biçimde protesto yükselten tek kişi olarak böylesi cesaret sergilemesiyle dahi Castelio'nun Calvin'e karşı kavgası her düşünce insanı için hatırlamaya değer kalacaktır. Fakat problemi ortaya koyması bakımından da bu tarihsel mücadele döneminin sınırlarını aşmaktadır. Çünkü burada söz konusu olan ne dar bir teolojik tartışma, ne servet denilen bir insan, ne de liberal ve ortodoks protestanlık arasındaki kritik bir sorundur. Bu çatışma içinde çok daha kapsamlı, zamanı aşan bir sorun ortaya atılmıştır. Başka adlarla ve başka biçimlerle sürekli verilmesi gereken bir mücadelenin fitili ateşlenmiştir. Burada artık teoloji, döneminin rastlantısal bir maskesinden başka bir şey değildir ve bizzat Castelio'da, Calvin'de bu görünmez ancak önlenemez çatışmanın cisimleşmiş öğeleridir sadece. Bu kalıcı çatışmanın kutuplarına ne ad verildiği fark etmez. Hoşgörüye karşı hoşgörüsüzlük, özgürlüğe karşı vesayet, hümanizme karşı fanatizm, bireyciliğe karşı mekanikleşme, vicdana karşı şiddet.

Castelio, Calvin'e karşı giriştiği mücadeleyi kaybetmiştir. Ancak Zweig bize onun ahlaki zaferini anlatır aslında. Böylece adil olmadığını düşündüğü, sadece galiplere yer veren tarihi de karşısına alır ki bu öteden beri tarzıdır zaten. Ben hiçbir zaman kahraman diyebileceğimiz tipleri tutmamışımdır. Tam tersine, trajediyi sadece yenilgiye uğrayanda bulmuşumdur hep. Novellalarımda beni çeken şey hep yenilenlerin yazgısı olmuştur. Yazdığım biyografilerde ise başaranların değil, ahlaki açıdan haklı olanların yanında yer almışımdır. Luther değil Erasmus'u, Elizabeth'i değil Mary Stuart'ı, Calvin'i değil Castelio'yu tutmuşumdur. Birçok okurun Calvin'in şahsında Hitler'i, ona kapılıp giden Cenevre halkında Hitler'e sonuna kadar itaati tercih eden Almanları, Calvin'in yardakçılarında Hitler'in ekibini görmesi, kitabın yazıldığı tarihte düşünüldüğünde elbette hiç garip değildir. Ancak değindiğimiz gibi kitabın başından itibaren Castelio-Calvin mücadelesinin çağları aşan bir mücadele olduğunu ifade eden Zweig'ın sadece Hitler'i ve Nazileri değil, aslında dünyadaki tüm diktatörleri, tiranları, baskıcı kafaları bir zihniyeti hedeflediği çok açıktır. Hayır, tabii ki Calvin Hitler değildir. Zweig meseleyi bu kadar basit ele almaz. Ama 16. yüzyıldan verilen örneğin nereden akla geldiğinin farkına varırız. Özgür düşünce savunulmalıdır, hüküm sürenlerin hoşuna gitmese de.

Şimdi dinleyeceğimiz eserin adı Nimrod ve tuhaf bir ironi taşıyor. Tarihin en eski hafızasında Nemrut, gökyüzüne meydan okuyan, ateşler yakıp bir peygamberi bile o ateşe atacak kadar kibirlenen bir zorba kraldır. Gücün, dayatmanın, ben öldürür de diriltirim de diyebilen bir tahakkümün adıdır. Oysa enigma çeşitlemelerinden dinleyeceğimiz Elgar'ın kaleminden çıkan Nimrod, aynı ismi taşırken tam tersi bir sesle konuşur. Burada karanlık bir yaz akşamında bir dostun omzuna dokunuşu, sakın vazgeçme diye fısıldaması vardır. Bu bölüm Elgar'ın yayıncısı ve yakın dostu August Jäger'e adanmıştır. Adlandırma bir kelime oyunudur. Jäger, Almanca'da avcı anlamına gelir. Ama Elgar'ın kendi anlatımına göre bu bölüm Jäger'in bir portresi değil, gerçekte yaşanmış bir olayın hikayesidir. Elgar bir dönem ağır bunalıma girmiş, besteciliği tamamen bırakmayı düşünecek kadar umutsuzluğa kapılmıştır. Bu dönemde Jäger ona Beethoven'ı örnek göstererek teşvik etmiş, çok sıkıntılı bir hayatı olmasına rağmen Beethoven'ın üretmeye devam ettiğini hatırlatmıştır. İşte binlerce yıl arayla Nimrod, önce bir zorbanın gölgesine, sonra bir dostun ışığına dönüşür. Belki de asıl mesele budur. Tıpkı Calvin ve Castellio'nun üzerinde tartışıp durdukları ortak miras gibi, aynı ad, Nimrod, insanın elinde ya bir Babil kulesine ya da bir teselli ezgisine dönüşebilir.

Elgar'ın Enigma çeşitlemelerinden Nimrod'un John Cameron tarafından yapılan vokal düzenlemesini Voces 8 seslendirdi. Stefan Zweig'ın kitabının yazgısı Castellio'nun kitaplarının başına gelenleri aratmaz. Castellio Calvin'e karşının ilk baskısı Almanya'da satışa çıkmaz. Çünkü 19 Mart 1936'da kitap yayımlanmadan yaklaşık 8 hafta önce Reich Başkanlığı'nın halkı ve devleti koruma talimatnamesine dayanılarak yayıncı Herbert Reichner'in Leipzig'teki kitap deposunda bulunan Zweig kitaplarına el konulur. Kitapları Almanya'da tamamen ve resmen yasaklanır. Zweig'ın Castellio'su Almanya'da ilk basımının üzerinden 18 yıl geçtikten sonra 1954 yılında yayımlanır. Kendi kitaplarının yayımlanması için aradan yüzyıllar geçmesi gereken Castellio'nun makus talihi Zweig'a da biraz bulaşmıştır belki de.

Gerçeği aramak ve insanların onu düşündükleri biçimde dile getirmesi asla suç oluşturmaz. Hiç kimse bir inancı kabul etmeye zorlanamaz. İnanç özgürdür. Sebastian Castellio, 1551. Stefan Zweig'ın kendi yaşamını belirleyecek nasyonel sosyalizmde dahil olmak üzere totaliter rejimlere yönelttiği bir eleştiri olarak okuyabileceğimiz Castellio Calvin'e karşı ya da Bir Vicdan Zorbalığa Karşı adlı kitap, katı ideolojilerin beraberinde getirdiği tehlikelerin göz önüne serildiği, insanca yaşamak için düşünce özgürlüğünün, hoşgörünün altının çizildiği, evrensel nitelikte ve zamanlar ötesi bir eser. Programın bundan sonraki bölümünde zorbalığa karşı bir manifesto olarak nitelendirebileceğimiz kitaptan Zweig'ın satırları eşliğinde onlar gibi zamansız ikinci bölümler dinleyeceğiz. O, gerçek bir hümanist olarak doğuştan ve inançlı bir kavgacı değildir. Nezaket, barışçılık, etkili bir uzlaştırıcılık onun iyi huylu ve en derin anlamıyla dindar doğasına daha fazla denk düşer. Akli atası Erasmus gibi o da bütün dünyevi, bütün tanrısal gerçeklerin çok biçimli ve çok anlamlı olduğunu bilmektedir. Ve en önemli eserlerinden birinin anlamlı biçimde şüphe etme sanatına dair başlığını taşıması rastlantı değildir. Ama bu sürekli kendinden şüphe duyma, kendini sınama hali Castellio'yu hiçbir biçimde soğuk bir septiğe dönüştürmez. Dikkati ona sadece diğer bütün görüşlere müsamaha göstermeyi öğretir ve yabancı kavgalara hızlıca müdahale etmeden önce sessiz kalmayı sever. Bu yüzden Castellio için sadece tek bir şey insanlığı bu barbarlıklardan kurtarabilir. Hoşgörü. Dünyamızda sadece tek birine değil birçok gerçeğe yer vardır. Ve insanların bir arada yaşayabilmeleri için sadece istemeleri yeter. İkinci bölüm Erich Korngold'un Opus 35 Re Majör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümüyle devam ediyor. Itzhak Perlman'a Andre Preven yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Korngold'un Opus 35 Re Majör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümünü dinledik. Isaac Perlman'a André Previn yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Gerçek olanı ve haklı olanı geçerli kılıncaya kadar tekrarlamak asla boş yere değildir. Zorbalık her çağda başka biçimlerle kendini yenilediğinden, ona karşı verilecek kavga da düşünen insanlar tarafından daima yenilenmek zorundadır. Asla şiddetin o sırada çok kuvvetli olduğu ve dolayısıyla ona itiraz edecek bir şeyler söylemenin manasız olduğu bahanesinin arkasına saklanmamalıdırlar. Çünkü gerekli olan hiçbir zaman çok fazla söylenmiş sayılmaz ve gerçek asla boşa değildir. Söz, zafer kazanmasa bile kendisinin ebedi olarak mevcut olduğunu ispat eder ve böylesi anlarda kendisinden yararlananlara, kendi adına hiçbir terör iktidarının özgür bir ruh üzerinde etkili olamayacağını ve en insanlık dışı yüzyılda bile insanlığın sesine yer olduğunu kanıtlar. Dünyanın başlangıcından bu yana her musibet, müsamahasızca kendi düşüncelerinin ve dünya görüşlerinin biricik olduğunu beyan eden teorisyenlerden kaynaklanmıştır. Sadece tek tip düşüncenin ve tek biçimde davranmanın bu fanatikleri kendi otokratik kavgacılıklarıyla yeryüzündeki huzuru bozarlar ve düşüncelerin doğallık içindeki bir aradalığını birbirine karşıtlığa ve ölümcül anlaşmazlıklara dönüştürürler. Dünya ruhunun cismani gölgesi olan tarih ne ahlaki ne de ahlaka aykırı davranır. Ne yanlış hareketleri cezalandırır ne de iyilikleri ödüllendirir. Son tahlilde adalete değil şiddete dayandığından görünür avantajları genellikle iktidar sahibi insanların önüne sürer ve fütursuzca atılganlıklar, acımasız kararlar bunları yapanlara veya suç işleyenlere belli bir zamana ait kavgalarda zarardan çok yarar bahşeder. İktidarın bütünlüğü sadece tek bir yolla güvence altına alınabilir. Her türlü muhalefet tamamen yok edilerek. Tarih gelgitlerden, ezeli iniş çıkışlardan ibarettir. Hiçbir hak tüm zamanlar için sürekli kazanılmış sayılmaz ve hiçbir özgürlük daima başka biçimlerde ortaya çıkan zorbalık karşısında güvende değildir. Her ilerleme daima insanlık tarafından her defasında inkar edilecek ve en doğal olarak görülen şeyler bile yeniden tartışmaya açılacaktır. Bilinmez hedefine doğru ilerlemeye devam etmek için tarih zaman zaman bizim aklımızın ermeyeceği gerilemeler ortaya çıkarır ve sonra en sağlam barajların ve bentlerin fırtınalı bir sel tarafından yıkılması gibi hukukun miras kalan duvarları yıkılır. İnsanlık böylesi ürkütücü anlarda sürünün kanlı öfkesine ve kalabalıkların kölece itaatkarlığına doğru gerilemiş görünür. Ancak her selden sonra olduğu gibi sular geri çekilecektir. Bütün despotluklar kısa süre içinde eskir ya da soğur. Bütün ideolojiler ve onların geçici zaferleri kendi zamanlarıyla son bulur. Yalnızca bütün düşüncelerin düşüncesi olan, o nedenle de hiçbir zaman yenilgiye uğratılamayan düşünce özgürlüğü fikri sonsuz biçimde yeniden ortaya çıkar. Çünkü ruh gibi o da ebedidir. Çünkü her yeni insanla birlikte yeni bir vicdan doğar ve birileri daima insanlığın ve insaniyetin devredilemez hakları için verilen eski savaşı üstüne almayı düşünsel bir görev olarak aklına getirir. Her Calvin'e karşı daima bir Castelio ayağa kalkar ve şiddetin tüm zorbalığına karşı düşüncenin yüce bağımsızlığını savunur.

0: Saint-Saëns'ın Opus 92 Mi Minör 2 numaralı piyanolu üçlüsünden ikinci bölümü dinledik. Edgar Moreau, Bertrand Chamaillot ve Renaud Capuçon seslendirdiler. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve hoşgörüyle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Temmuz ayında Kanun Piyano ikilisinin Echoes of Kanun and Piano adlı albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Kalan Müzik tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize ikilinin Echoes of Kanun and Piano albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasik'te ikinci bölüm yerini Kuğu'nun şarkısına bıraktı.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Korsan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Temmuz ayında Kanun Piyano ikilisinin Echoes of Kanun and Piano adlı albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Kalan Müzik tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize ikilinin Echoes of Kanun and Piano albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Temmuz ayında Kanun Piyano ikilisinin Echoes of Kanun and Piano adlı albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Kalan Müzik tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize ikilinin Echoes of Kanun and Piano albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

Korsan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Sahnedeki yalnız kahramanlığa sırt çevirip birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Ha, hoş bulduk işte, döndük dolaştık yine evet. Buluştuk falan.
0: Hoş geldin. Geldiğin evet. için tekrar teşekkür
1: ne
0: ediyoruz ve önceliği de sana veriyoruz bugün. Ah. Evet, sahne bak. Senin. Bak yeni güzel karşıladık seni.
1: Çok memnun oldum çok. Bazen böyle boynum bükük kalıyor yani. Tam hazırlanıyorum, başlayacağım. Gayet ki şimdi efendim benim iyi oldu, tamam. Şimdi ben sana önce projemi bir anlatayım istersen.
0: Projeler çiziyorsun artık.
1: Artık
0: gelirken.
1: Böyle bu işler böyle gidecek. Bak haberin olsun. Her sefer bir projeyle geleceğim artık. Şimdi benim projem Latin müzikle.
0: Hadi bakalım.
1: Efendim.
0: Hiç böyle bir hazırlığım yok Cem.
1: İşte sen de başka bir şey yap. Sen de Afrika müzikleri falan koyabilirsin, ne bileyim ben. Şimdi gene gitarist bestecilerden Sergio Asat. Bu Asat biliyorsun, Asat biraderler var.
0: Evet, Asat kardeşler.
1: Asat kardeşler. Bunlar Suriyeli aslında da sonradan tabii göç
0: etmiş. Ama ne kadar iyi gitarcılar değil mi?
1: Onlar işte gitar diyonun efsaneleri.
0: Evet.
1: Yani şu anda tabii yaş itibariyle de
0: yani
1: öyle.
0: Romero'lardan sonra değil
1: tabii.
0: mi? En ünlüler.
1: Aa tabii diyor bunlar. Diyor, onlar kuartet ama doğru söylüyorsun evet. ki çok önemli Asatlar. Ama Sergio Asat artık yani tamam konser yapıyorlar çalıyor ama bu bestecilik kimliği çok fazla öne çıktı.
0: Çıkıyor,
1: çok fazla öne çıktı.
0: Çok da güzel şeyler yapıyor.
1: Çok harika besteleri var ve teknik olarak da kendisi çok teknik bir gitarcı oluyor. Çok son derecede çalınması zor eserler yazıyor. Şimdi bu kardeşler beraber olacaklar bu eserde açılış olarak. Şimdi bu eserde birlikte olacaklar. Parçanın adı Menino. Ama çok güzel bir şeyleri var, misafirleri var. İnanılmaz yani burada çalacak. Yoyoma. Cello ile eşlik yani bulunacak işin içinde. Sergio Asat ve Odeir Asat. Kardeşler de iki gitar Asat diyor olarak ona eşlik ediyorlar. Şimdi bu eseri bir dinleyelim ve ne görelim? Brezilya'nın ruhunu görelim diyorum. Bakalım bir Brezilya havası tadalım. Ha geldiler sahneye.

0: Fazla ha? Kattık Brezilya havası değil mi? Ne kadar güzel. Ha? Yani bir kardeşleri daha yok mu bunların? Üç kardeş değil
1: Clarice
0: mi?
1: Clarice var.
0: Bir tane daha kız var. Kız var değil mi?
1: Kız o çılgın ama. Ha. Pardon, Clarice değil ya. Clarice
0: Buddy
1: şeyin...
0: galiba.
1: Buddy Asat.
0: Buddy Asat.
1: Clarice Buddy. Sergio Asat'ın kızı, o da kızı, besteci. O da besteci. Bak karıştırdım
0: evet,
1: hepsini.
0: Ya, o da işte ailece yani.
1: Bunlar Asya'nın aile.
0: Romeroslardan kalan Romeros yerleri gibi, yok.
1: Fakat evet evet, bazen bunlar 5 kişi falan müzik
0: Haneden
1: yapıyor.
0: Haneden yani bunlar.
1: Tabii
0: da.
1: Çıkıp çalıyorlar ya.
0: Ama
1: doğru.
0: Ama çok güzel çaldılar.
1: Bak
0: Menino'yu.
1: Sen bravo, sen iyi hatırlattın. Buddy Asat Buddy çok Basat. Değişik. Dans yapıyor, şarkı söylüyor. Perküsyon çalıyor, gitar
0: evet,
1: çalıyor.
0: Evet.
1: Tam bu çok marifetli yani
0: çok.
1: Bunlar. Çok tatlı. Yani.
0: Hakikaten olağanüstü yetenekli evet. Gerçekten ya.
1: Ya çok güzel, çok süper.
0: Evet. Heh. Bugün program akışında çok büyük değişiklikler yaşayacağız. Eyvallah. Çünkü sahneyi gene sana bırakıyorum desem. Bana ne yaparsın, hediye mi alırsın artık?
1: Artık mi hediye mi alırım yoksa yavaş yavaş şöyle mi düşünüyorum? Gaye galiba...
0: Yok, terk ediyor stüdyoyu.
1: Yavaş yavaş gidiyor galiba. Bana
0: birlikte
1: bırakın.
0: Yerine solo. Sololar.
1: Peki
0: evet,
1: sağ ol.
0: Evet çünkü ya. Benim hazırlıklarım henüz tamamlanmadı tamam. Onun için yani. Peki, zaman olsun. Kazanmak istiyorum.
1: Kazan sen. Tamam sen işine bak, dinlerken yavaş yavaş çalışırsın. Ben o zaman gene değişik bir şey yapayım. Yani Brezilya'ya devam edeyim. Brezilya havası dedik yani. Bu sefer çok enteresan bir besteci var. Jacob do Bandolim. Çok enteresan.
0: Mandolin gibi.
1: Mandolin zaten.
0: Öyle mi? Bandolin.
1: Tabii yani o mandolini onlar bandolim diyorlar. Yani daha biraz şey böyle ne derler yuvarlakça
0: yuvarlak.
1: Böyle.
0: Ut
1: ama
0: gibi
1: yassı
0: mi?
1: Böyle arkası yassı. Evet yani mandoline benzeyen bir enstrüman.
0: Aynı ses mi tını?
1: Aşağı yukarı aşağı biraz yukarı. Da bas çıkıyor ses yani ama alto diyelim.
0: Bandolim ha?
1: Bandolim adı bandolim ve şeyin önemli Brezilya'da bu çalınan bir enstrüman yani müziğin içerisinde var daima.
0: Ay ne güzel tatlı
1: var,
0: bir sonları
1: var. Çok güzel oluyor yani bildiğimiz İtalyan mandolini başka bir şey
0: o başka.
1: Yani
0: evet.
1: Orada biliyorsun Napoliten şarkılar ve nedir barok dönem eserler işte Vivaldi mandolin konca o tarz bir şey ama bu Brezilya halk müziğinin içinde var yani bu bandolim.
0: Evet.
1: Şimdi Jacob do Bandolim enteresan bir insan yani 1914-1969 yılları arasında. Yaşamış Brezilyalı besteci ve mandolin virtüözü diyebiliriz.
0: Bu soyadını sonradan virtüözü. Almış herhalde böyle.
1: Yani ha? Uydurmuş tabii sadece çünkü ya Brezilya'nın kendine has bir müzik tarzı var. Choro diyorlar buna
0: evet,
1: biliyorsun
0: choro.
1: Sokak.
0: Evet.
1: Sokak şarkıları.
0: Şeyler onlar.
1: Tabii ki onun en önemli figürlerinden bir tanesi oluyor Jacob. Esas adı da bak dikkat et. Jacob Pik Bitenkurt. Yani farklı ama sahne adı da Bandolim Jacob. Bandolim Jacob oradan gelmiş. Anlatabiliyor muyum?
0: Güzel.
1: Bu enteresan bir hayatı da olmuş. Sadece müzik yaparak para kazanılamıyor yani bunu evet. Farkında. Yaparken müzik için birçok işte de zavallı çalışmak.
0: Ne yapıyor? Duvarsı var.
1: Her şey, her iş, her iş. Yani aklına gelebilecek garsonluktan tut da ne isterse sokak çalgılıcılığından her şeyi yapmış. Ama müziğini de bırakmak istememiş bu şeyden dolayı.
0: İyi ki de öyle
1: yapmış. Evet, sadece müziği üstüne gitmiş. Şimdi enteresan bir eser dinliyoruz. Bakalım ne çalacaklar. Noites Cariocas. Şimdi Carioca Rio. Yani Rio'ya verilen isim oluyor. Dolayısıyla Rio geceleri.
0: Rio geceleri.
1: Noites.
0: Noites.
1: Ya. Cariocas. Evet. Şimdi bunu biz kimden dinliyoruz? Brezilya gitar. Brazil gitar diyor. João Luis gitar. Douglas Lora gitar. Bakalım çalıyorlar şimdi. Bandolimi dinleyelim. Rio. Yani Rio'ya verilen isim oluyor. Dolayısıyla Rio geceleri.
0: Rio geceleri.
1: Noites.
0: Noites.
1: Ya. Cariocas. Evet. Şimdi bunu biz kimden dinliyoruz? Brezilya gitar. Brazil gitar diyor. João Luis gitar. Douglas Lora gitar. Bakalım çalıyorlar şimdi. Bandolimi dinleyelim.

0: Ne kadar güzeldi.
1: Ha biraz mandolin şeyleri kıvraklığını gördük değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet evet. İşte gerçekten aynen. Çok değişik.
1: Değişti.
0: Çok ilk defa dinliyorum. Hiç dinlememiştim. İşte yani ben mandolin de... dinledim de bandolin.
1: Bandolin işte yani gitarla çaldılar. Bence çok da çok, güzel
0: çok
1: oldu.
0: Çok güzel oldu.
1: Evet
0: çok.
1: Değil mi? Harika.
0: Evet. Cem bugün stüdyoda evet. Biraz nefesin kesilecek.
1: Evet.
0: Çünkü az sonra birliklerin sahnesi Nefeslilerle dolacak. Ha. Nefesliler geçidine sahne olacak.
1: Daha iyi ya.
0: Ben bugün birliklerin sahnesinde nefesli çalgıları ağırlayacağım.
1: Sen ona mı hazırlık
0: ona
1: yapıyordun
0: hazırlık
1: bir saattir burada?
0: Evet.
1: Şimdi çok
0: ilk
1: iyi.
0: İlk konuklarım Emir Tabakov, Sofya solistleri ve obacı Gerno Schmalfus.
1: Of.
0: Schmalfus, Johann Gottlieb Graun'un Re majör Oboa d'Amore konçertosunu sesliyor.

0: yüreklendirecek.
1: Çok güzel.
0: Az sonra birlikte'nin sahnesinde.
1: Az çalınan eser.
0: Onlar sahneye gelmeden önce ben de Johann Gottlieb Graun kim ondan biraz söz edeyim.
1: Biz de öğrenelim ya, adını duyduk ama.
0: Yaşadığı dönemde iyi bir kemancı ve besteci olarak tanınıyor Johann Gottlieb Graun. 1703 yılında dünyaya gelmiş. Eğitiminin önemli bir bölümünü Dresden'de tamamlamış. Ve bu kentte kimle tanışmış? Devrin ünlü kemancılarından Johann Georg Pisendel. Ya ne şans değil mi? Onun öğrencisi
1: süper,
0: olmuş.
1: Süper.
0: Onun yönlendirmesiyle de İtalya'ya gitmiş. Sonra kimin öğrencisi olmuş?
1: Kimin?
0: Tartini'nin.
1: Tartini'den
0: keman dersleri almış. Tam yani değil mi? Ne kadar güzel bir şey.
1: Hayatı yol şansı çizmiş. Geçmiş.
0: Bir süre Almanya'nın farklı bölgelerinde soyluların saraylarında çalışmış.
1: Tabii ki mecburen.
0: Prusya veliahtı olan Prens Friedrich'in hizmetine girmiş.
1: Tabii.
0: Sonra onun tahta çıkmasının ardından ölümüne dek Berlin'de Prusya Sarayı'ndaki görevini sürdürmüş. Evet. Bu kadar bilgi. Yeter değil mi?
1: Yeter çünkü.
0: O zaman Johann Gottlieb Graun'un Re Majör Oba Adamore konçertosunu Emil Tabakov yönetimindeki Sofya solistleri eşliğinde, evet, Gernot Schmalfuss gelsin ve çalsın bizlere.
1: Çalsın Oba Adamore. Hadi bakalım.

0: Ya. Ne kadar güzel bir ses değil mi? Oba işte. D'amore. Ha?
1: Farklı bir tınısı var. Çok da hoş.
0: Çok da hoş. Evet, şimdi neyin farklı tınısı?
1: Ne, bana mı?
0: Evet.
1: Oo, Darius Milo.
0: Ha, tamam, zaten isim farklı.
1: Darius Milo deyince neler geliyor insanın aklına değil mi?
0: Benim aklıma evet eğlenceli şeyler geliyor.
1: Bence de biraz kalıplarının dışına çıkmış, taşmış bir besteci.
0: İlginç bir besteci.
1: Ya 1892-1974 yılları arasında yaşamış ve biliyorsun bir isim verdiler Fransız altılıları.
0: Hı hı.
1: Yani onun içinde.
0: Evet.
1: Ama enteresan hocaları var yani bak şimdi. Paul Dukas ve Vincent Dandy ile Paris Konservatuvarı'nda çalıştı. Ama yani böyle hiçbir zaman şey yapmadı yani. Farklı işler böyle hep bir kalıbın içine girmekten sıkıldı.
0: Bir de çok verimli bir besteci
1: çok,
0: değil mi?
1: Çok.
0: Uzun da yaşamış.
1: Yani 400'den fazla eseri var deniyor yani. Bu nasıl bir şeydir yani fabrika
0: yani
1: gibi.
0: Biz çok o kadar bilmiyoruz.
1: Öyle bir tabii birçoğu belki de sıralamada dinlemedi. Aynen. Ama mesela caz şeyi seviyor değil mi? Caz etkileri çok fazla çıkıyor. Ne bileyim biraz Latin müziğine kaçıyor falan. Yani böyle her şeyi kullanıyor dünya müziği diyelim. Hı-hı. Yani belli bir kalıp içerisinde diye. Şimdi onun meşhur Scaramouche suite'i. Şimdi bunu orijinali nasıl ne için yazdı biliyor musun? İki piyano için.
0: İki piyano için yazmış evet.
1: Tabii suite o ya 1936 yılında iki piyano için.
0: Ve çok sevilmiş değil mi?
1: Acayip.
0: İki piyanonun en sevilen eserlerinden şu anda da öyle yani. Hala yani, günümüzde.
1: Şimdi ben size söyleyeyim piyano diyorların çalmayanı yoktur.
0: Yoktur evet.
1: Hani bazen olur ya böyle milli marş gibi eser dersin. Hakikaten bu bence o repertuvarın içine yapışmıştır. Her zaman çalıyorlar. Fakat sonradan kendisine yapmış bunu saksafon. Ya da klarinet ve orkestra için aranje etmiş tamam mı? Şimdi ben o aranjeyi...
0: Ha, sen nefessiz sazlara döndün. He?
1: Evet de, sen
0: dayanamadın.
1: Nefesim kesildi. Sen nefes deyince ben de bari bir saksafon gelsin işin içine dedim. Evet. Scaramouche suite'i 3 bölümden başlıyor. Vif yani hızlı bölüm, modere ve brasileira. Yani son bölüm çok meşhurdur. Herkes bunu bilir. Şimdi Jeremy Brown saksafon, Calgary Philharmonic Orkestrayı da Hans Graf yönetiyor. Geldiler bu şu 3 bölümü bir dinleyelim bakalım.

0: Evet.
1: Sıkaramış, evet. Sıkaramış yani, değil mi?
0: Yani gördük.
1: Hakikaten hareketlendiriyor insanı.
0: Şey çok güzeldi o Brezilya ara. Yani böyle durduğun yerde başlayıp yapabilirsin dans.
1: Ya zaten biliyorsun değil mi? Hiç önem vermemiş bu eseri yazdığı zaman.
0: Evet.
1: Şair arkadaşı, diplomat aynı zamanda Paul Claudel Brezilya'ya tayin olunca bunu da yanında sekreter olarak götürmüş. Biliyor musun nerede nasıl yazılmış Sıkaramış?
0: Hiç bunu yani ilk defa duyuyorum.
1: 2 yıl Rio de Janeiro'da yaşamış. Çok etkilenmiş. Onun üzerinde böyle şey hani iş olsun diye yazmış Sıkaramış. Yani.
0: Allah
1: anladın
0: Allah.
1: Mı?
0: İyi ki öyle yazmış
1: gerçekten
0: yani.
1: Gerçekten öyle yazmış.
0: Harika.
1: Yani müthiş bir eser.
0: Bence
1: ne
0: güzel.
1: Kadar çok güzel. Çok değişik.
0: Çok tatlı.
1: Harika bir eser. Evet, çok hareketlendik. Biraz sakinleşelim diyorum.
0: Hadi
1: ben.
0: Hadi bakalım.
1: Ha?
0: Dinlenelim biraz.
1: Dinlenelim birazcık. O heyecan. Zaman sırada 1770-1836 yılları arasında yaşayan Beethoven'ın çağdaşı ve arkadaşı Çek asıllı Fransız besteci Anton Reihan'ın Nefesli Çalgılar Beşlisi var.
0: Ha,
1: bayağı
0: nefesli
1: uzun konuştum değil mi?
0: Nefesli çalgılar. Bayağı ilk defa bu kadar uzun konuştun ya. Hiç.
1: Reihan piyano için de çok eser bestelemiş. Bu etütlerle de çok tanınıyor.
0: İşte onu duydum. Yani şimdi
1: ama nefesli çalgısı için, çalgılar beşlisi için yaptığı besteler onu müzik dünyasında tümüyle unutulmaktan kurtarmış.
0: Of ne kadar.
1: Yani anladın mı?
0: Yoksa piyanistlere kalsa unutulmuştu diyorsun.
1: Gerçekten gelişiminde önemli bir rol oynamış bu müzik formu.
0: Çok
1: nefesli
0: güzel.
1: Çalgılar beşlisi.
0: Flüt, sevmiş demek.
1: Oboa, klarnet, korna ve fagottan oluşan.
0: Sevmiş o iş.
1: Nefesli çalgılar beşlileri zaten 19. yüzyılın gelişme gösteren formu. Ve kaç tane biliyor musun? Yaşam boyunca 20'den fazla Reihan nefesli beşliler bestelemiş.
0: Bakmış tutuyor adam. Aman gidiyor bir tane daha yapalım.
1: Şimdi bunlardan Opus 105 numaralı La Minör beşlisinden bir bölüm dinleyeceğiz. O zaman hemen birliklerin sahnesine bu işi çok iyi yapan nefesli çalgılar beşlilerinden birini Michael Thompson nefesli çalgılar beşlisini çağıralım.
0: Çok güzel.

0: Nasıl?
1: Oo.
0: Değil mi? Ne kadar güzel bir uyum.
1: Yani iyi bir
0: İyi
1: besteci
0: besteci
1: ya.
0: Gerçekten
1: Çok
0: öyle.
1: Beğendim ben. Sevdim. Sevdim. Çok güzel.
0: Evet, söz sende, gözler sende.
1: Ben de.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Sen bugün bir şeyden hiç bahsetmedin.
1: Ne o?
0: P harfinden.
1: Sen içine doğmuş o zaman.
0: Doğdu mu?
1: Aynen doğdu.
0: Gerçekten nerede bu
1: ya,
0: piyasola, nerede kaldı?
1: Sen zannediyor musun ki piyasonun olmadığı bir program yapacağım ben? Yapmam.
0: Zannetmiyordum da bugün
1: Söz
0: merak
1: verdim
0: ettim
1: bak,
0: yani.
1: başlarken
0: Epey
1: sana
0: zaman
1: söyledim, ne
0: geçti.
1: dedim? Kusura bakma Gaye dedim. Ben her programda bir piyasola çalarım dedim.
0: Ben de buna ses çıkarmıyorum. İtirazım yok zaten.
1: Bazen Lobos da olabilir yani.
0: O da olabilir tabii ki.
1: Şimdi evet, Astor Piazzolla var gene ve eseri Soledad. Yalnızlık anlamında.
0: Yalnızlık,
1: yani biraz
0: değil mi?
1: Böyle romantik ve acılı şeyleri seviyor Astor Piazzolla. Ve daha önce de söylediğim gibi bence onun en büyük özelliği şaşırtıcı şeyler yapabiliyor müziğinde. Her şey yolunda gidiyor zannediyorsun, bambaşka bir şey oluyor.
0: Ters yüz ediveriyor değil mi?
1: Olmayacak bir modülasyonla karşılaşıyoruz mesela. Olmayacak bir kapı açılıyor, yokuş aşağı şeyden, uçurumdan aşağı düşüyoruz. Bilmem nehirde yüzüyoruz. Yani her şey bambaşka oluyor. Her şey ışık doğuyor, gece oluyor falan. Müziği çok sürprizli bir besteci. Şimdi bu Soledad, yani onun en meşhur eserlerinden bir tanesi ve çok seviliyor. Gerçekten de çok etkileyici bir eser. Ve bunu cello piano olarak düzenlemesini,
0: bir şey
1: evet
0: gene.
1: Evet dinleyelim diyorum. Ve Eckhard Runge cello çalacak. Jacques Amon piano. Şimdi bu ikili geliyor. Bakalım Soledad'ı dinleyelim. Bak göreceksin, müthiş bir etki bırakacak.
0: Evet, sanıyorum öyle
1: Hadi,
0: olacak.
1: Bak şimdi göreceğiz.

0: Borusan Klasik.
1: Ya ruhumuzu eziyor bu piyasanın yani, bu soledatı.
2: Of,
1: nasıl bir şey değil mi?
2: Yalnızlık.
1: Çok derin, çok anlamlı.
2: Evet evet evet. Hele of, sonda böyle
1: söyleyecek Çeylon'un, söz kalmıyor ya.
2: Evet, Çeylon'un böyle kısık sesli şeyleri, hay yakarışları falan çok güzel.
1: Ay, ezildi, içim ezildi.
2: Evet evet. Ne yapsak
1: acaba? Şey yapalım, kanatlandıralım.
2: Hadi,
1: bu ruhumuzu.
2: Hadi yap şeyler.
1: Güzel bir flüt. Ha, yapar mı bu işi?
2: Yapar, çok
1: nefeslerden
2: güzel.
1: Nefeslerden gidiyoruz biliyorsun.
2: Tamam, çok güzel olur.
1: O zaman dinleyeceğimiz eser İspanya'nın Katalan bölgesinde 1720-1770 yılları arasında yaşamış Joan Baptista Pila'nın
2: ilk defa
1: Si bemol majör flüt konçertosu.
2: Yepyeni bir besteci geldi programa.
1: Pila, hoş geldin Pila.
2: Hoş geldin valla.
1: Küçük yaşta müziğe gönül vermiş ve virtüöz derecesinde bir oboacı Pila. Bu sayede Avrupa'da çalmadık yer bırakmamış. Önemli yerlerde, önemli kişilerle tanışma fırsatı bulmuş.
2: Evet.
1: Barok dönemde biliyorsun adeta bir gelenek, sanatçıların birden de çok fazla çalgı çalması.
2: Tabii.
1: Gian Battista Pila da çembolo, keman, flüt gibi çalgıları öğrenmiş olmalı ki biraz sonra dinleyeceğimiz bu konçerto onun flütü çok yakından tanındığını bize kanıtlıyor yani.
2: Oo,
1: o kadar
2: harika.
1: Güzel yazmış ki.
2: Harika.
1: Yani şöyle bir şey var. Aslında bu eserin tam olarak kime ait olduğu da biraz tartışmalı. Çünkü
2: neden?
1: Pila ailesinde birden fazla müzisyen var.
2: Arada birbirlerinden araklıyorlar. Çalıyorlar.
1: Evet, çünkü kardeşi Josef de oboacı. Acaba bu konçertoyu bestecinin kardeşi mi besteledi? Yoksa ikisinin bir ortak çalışması mı olduğu bir tartışma yaratmış. Bilinmiyor hala da. Çünkü şöyle bir şey de var Cem. O dönemde basılan ya da notaya alınan bestelerin üstünde sadece bestecinin soyadı yazılıyor.
2: Bak şimdi. Tabii. Gördün mü?
1: Bu konçertonun üstünde de Signor Pla imzası
2: tamam.
1: Var. Ne anlarsın şimdi değil mi?
2: Bilemem yani. Bilemezsin. Kardeşimi yazdı ama önemli değil. Aynı aile nasıl olsa.
1: Bir de bazen kopistler de fazla titiz çalışmadıkları için yazım hatası da yapıyorlarmış çünkü.
2: Olabilir.
1: O da oluyor. Sonuç olarak bu konçertoyu kim bestelemişse bestelemiş. İyi yapmış. Eline sağlık.
2: Tamam ya. Pla kardeşler ya.
1: Şimdi böyle barok müziğin parlaklığıyla klasik tarz arasında gidip gelen Pla'nın Si bemol majör flüt konçertosunu dinleyeceğiz.
2: Bakalım.
1: Hem de kimden dinleyeceğiz?
2: Bilmiyorum.
1: Sen şimdi kızacaksın ama flütün prensi mi desem, kralı mı desem?
2: Başladın sen gene yani bunu bilmem neyin aslanı.
1: Jean-Pierre Rampal.
2: İşte, şimdi oldu ya.
1: Bir şeydi yani, bir şey demek lazım.
2: De bir şeyler söyle, kral de kral, king.
1: Rampal konçertoyu hem çalacak hem de Franz Liszt Oda Orkestrası'nı yönetecek.
2: Yönetecek.
1: Geliyorlar.
2: Of, bakalım nasıl bir şey.

0: Nasıl?
1: Aa, hiç ben ilk defa dinliyorum.
0: Juan Baptista Pilla.
1: Ama
0: evet.
1: yani hoş
0: Ve
1: bir eser ya.
0: Jean-Pierre Rampal.
1: Güzel
0: Çok
1: bağlı.
0: güzel bir eser.
1: Güzel.
0: Rampal harika çaldı. O da
1: Tabii.
0: orkestrasında, Franz Liszt o da orkestrasında
1: Aa.
0: kendi yönetti.
1: Ama yani bu
0: Of,
1: zavallı gizli kapaklı
0: harika.
1: kalmış eserleri
0: Evet
1: de
0: ya,
1: çıkarıyoruz ya.
0: değil mi? Çıkarıyor.
1: Ya
0: Evet,
1: biz
0: şimdi
1: büyük bir
0: kim
1: iş
0: çalacak,
1: yapıyoruz.
0: kim söyleyecek
1: Ha.
0: senin
1: Oo tamam, söyleyelim, söyletelim mi?
0: Sponsorların arasında.
1: Yeter
0: Ya
1: çok
0: da
1: fazla.
0: sessizlik mi?
1: Yo, şimdi artık diyorum ki ben biraz şey işin içine şarkı girsin.
0: Ha, girsin
1: Bir
0: tabii.
1: değişik renk olsun
0: Evet.
1: diyorum, tamam mı? Ve Arjantinli besteci Carlos Gostavino'yu çağırayım diyorum. O
0: Aa, çok iyi.
1: onun eserlerinden bir şey yapalım diyorum. Şimdi bu Carlos Gustavino yani aslında gitarcıların da bildiği bir bestecidir. Yani piyanistler de, çünkü solo piyano için
0: Evet.
1: bir sürü şey yazmıştır, eser yazmıştır. Ve bu da çok bereketli bir besteci. Yani 300'den fazla eser bestelemiş, yani öyle biliniyor ama sıralama yapıldı mı yapılmadı mı kaldı mı bilmiyorum. 1912-2000 yılları arasında yaşadı. Kendisi aslında bir, çok da iyi bir piyanist. Arjantinli besteci diyebiliriz. Şimdi onun çok önemli bir eserinden 12 tane halk şarkısı. Ha?
0: Evet.
1: Popular Canciones eserinden 3 tane şey seçtim ben, parça seçtim. Çünkü bana böyle

0: Şey geldi böyle, bu üçünü sıraya göre yapmadım 12'den. Bu sıralama hoşuma gitti de onun için 3 tane. Ben de böyle kendiliğinden bir süit oluşturdum kendi kendime. Şimdi parçalarımız şu söylenecek: Abismo Desed, yani susuzluk uçurumu, böyle çok şiirsel bir isim çıkıyor. Bonita Rama de Sose, güzel söğüt dalı.
1: Allah Allah, ne enteresan.
0: Böyle şiirsel şey isim başlıklar. En sonda da El San Pedrino. Yani bir yerin ismi. Ondan sonra efendim, ama şimdik o zaman bir mezzo soprano gelecek. Yani efsane de efsane. Sen ne dersen de diyeyim. Bak, böyle bir şey söyledim. Teresa Berganza gelecek.
1: Oh,
0: Of.
1: müthiş.
0: Nedir yani, muhteşemin dibi. Ondan sonra ona kim piyano ile eşlik edecek acaba bu
1: Kim
0: parçalarda?
1: edecek?
0: Bakalım kim? Juan Antonio Alvarez Pareo. Allah Allah, adamın ismine bak ya.
1: Bir daha söylesene.
0: Söyleyeyim, Juan Antonio Alvarez Pareo.
1: Bütün
0: Ya
1: gece çalıştın herhalde Cem bunu.
0: şiş, ben bir kere de söylerim. Ya söylerim ya söyleyemem. Yani ikisi böyle çünkü. O da piyano ile eşlik ediyor.
1: Eh.
0: Geldiler bakalım şimdi. Üç tane şeyi dinliyoruz, şarkıyı.

0: Ne kadar güzel şarkılar değil mi?
1: Yani tabii
0: ne
1: biraz
0: güzel
1: da,
0: bir yorum tabii.
1: Yani şimdi mezzo soprano'yu boşaltma ama eserler
0: atmıyorum
1: de güzel.
0: Tabii canım.
1: Ama onun yorumu tabii bambaşka bir şekilde dönüştü yani ve bize çok güzel bir tat bıraktı.
0: Ya
1: diye.
0: Sen bugün çok iyi hazırlanmışsın. Hadi devam et.
1: Ben zaten
0: inanılmaz bunu, bir tat yakaladın.
1: Şimdi ben bunu yapacağını çok tahmin ediyorum.
0: Şimdi ben böyle nefesli sazlarla bozmayayım bu havayı bu İspanyol şarkılarının arkasından.
1: Tamam biliyorsun biz nerede gidiyoruz? Yolumuz Latin rüzgarları esiyor müzikte. Latin olunca da çok fazla Brezilya ve Arjantin'in dışına çok fazla çıkamıyoruz ya. Yani bütün adamlar da burada toplanmış. Bence müzik merkezleri burada.
0: Gustavino.
1: Arjantin evet. Yani görüyorsun değil mi? Yani biraz böyle hep şeyin bu ülkelerde geziniyoruz.
0: Ama İspanyol şarkılarının havası da var.
1: Tabii ki. Etki vardır. Olmaması yani Latin ve İspanyol etkileri biliyorsun tarihi olarak da çok fazla bizi etkiliyor. Şimdi bakalım kim geliyor? Efendim Brezilyalı bir besteci bu sefer. Tekrar Brezilya'ya geçtik. Radames Gnattalli. 1906-1998 yılları arasında yaşamış. Efendim hem besteci hem orkestra şefi. Anne ve baba da müzisyen. Yani bütün şey kalım buradan geliyor. Şimdi Radames Gnattalli çok eser yazmış. Yani fazlaca şeyleri var. Ama mesela gitarla ilgili yani. Çünkü mesela neden diye soracak olursan. Hani Brezilya müziği deyince bunun içinde bir gitar olayı var yani. Evet. Gitar olmadan olmuyor. Biraz da bu çorolar falan etkili. Zaten mesela büyük besteci Heitor Villa-Lobos. Bakıyoruz değil mi? Onun da gitarla ilgili ne kadar çok eseri vardır yazdı, belirlenmiş. Hatta bir de konçertosu var. O yüzden yani Radames Gnattalli de yapmış.
0: Ne mesela, kadar değişik bir isim değil mi? Radames Gnattalli. Evet.
1: Yani mesela onun bir Suite Retrato Suite diye bir eseri var. Onu mesela şeyler de çalmıştır Asat diyorlar. İki gitara uyarlanmış o. Aslında zannediyorum onun orijinalini mandolin ve oda orkestrası için yapmış. Sonra da iki gitara çevirmiş diye yanılmıyorsam Gnattalli. Ve onu bizim şeyler de çalıyor. Lorenzo Micheli ile Matteo Mela benim arkadaşım. Onun bir CD'si var. Onu bir dinleyelim bir gün bir programda. O Retrato Suite çok güzeldir. Yani ve orada böyle bestecilere ithaf etmiştir bölümlerini. Çok hoş eserdi. Şimdi burada gene gitar söz konusu. Bak şimdiki fazla lafı çevirdi gittik başka yerlere. Ama tekrar dönelim. Buradaki solistlerimiz şimdi hangi enstrümanlar diyeceksin? Çello ve gitar olacak.
0: Çok güzel bir tını olur. Çok
1: ve
0: severim.
1: Ve Gnattalli'nin şu büyük çapta beğenilen eserlerinden Çello ve gitar için sonat.
0: Harika.
1: Başlıklı. Ve kimler?
0: Orijinali böyle mi?
1: Orijinal. Kendi yazısı. Yani bunu başka bir çevirme verme olmaz. Mark Regnier gitar. Natalia Coma cello'da olacak. Ve göreceksin bak çok değişik etkiler göreceğiz Brezilya'dan. Harika. Ama zaman zaman farklı bir rüzgar da esecek. Her zaman böyle düşünmeyelim. Yani onun yazdığı ciddi eserlerden bir tanesi. Bölümlerde birinci bölüm Allegretto Commodo, ikinci bölüm Adagio, son bölümde Con Spirito.
0: Harika.
1: Hadi bakalım şimdi geldi solistler.

0: Çok güzel, değil
1: Ya.
0: mi? Cello, gitar zaten çok sevdiğim bir tınıdır.
1: Çok iyi. Ben şöyle mesela daha çok seviyorum tabii mesela cello, keman, aman gitar, keman, gitar, flüt biraz eziliyor gitar. Gitar narin bir enstrüman, ses çıkmıyor ama şimdi cello'nun
0: Evet.
1: tınısıyla değil mi
0: Çok
1: daha bir
0: yakıştı.
1: yakışıyor yani bana
0: Çok
1: göre.
0: çok yakıştı.
1: Ben yani bir düo yapacak olsam cellist'le çalarım yani.
0: Hakikaten öyle.
1: Evet.
0: Çok güzeldi.
1: Evet,
0: Teşekkür
1: harika.
0: ederiz.
1: Ne demek ya?
0: Cem, sen hiç şarkı söyleyen flüt ya da
1: Ha.
0: obağı gördün mü?
1: Ne demek? Zaten söylüyor ya yani.
0: Çalarken değil,
1: Ha.
0: söylerken.
1: Nasıl?
0: İşin esprisi birazdan göreceksin ama birliktenin sahnesine
1: Ha.
0: primadonna kıyafetinde çıkan bir flüt ve obağa gelecek.
1: Primadonna kıyafet.
0: Evet, öyle.
1: O.
0: Özenmişler operacılığa.
1: O.
0: Hollandalı obacı Han de Vries ve flütçü Jacques Zoon,
1: Ha.
0: sevilen opera aryalarını Opera Fantasia adını
1: Ha.
0: verdikleri bir CD kayıtlarında öyle bir seslendirmişler ki gerçekten sahnede sanki primadonna aryasını söylüyor gibi tınlıyor.
1: Allah.
0: Ben de onları birliklerin sahnesine davet ettim.
1: Güzel.
0: Primadonna edası ile dedim, sahneye gelin ve onlara da Londra Stüdyo Orkestrası eşlik edecek.
1: Yani
0: Çok seveceğiz çünkü bu tip şeyler çok yapılıyor ama gerçekten bunlarınki tam
1: ha.
0: şarkı söyler
1: Yani
0: cinsinde
1: doğru söylüyorsun.
0: yapmışlar.
1: Öyle bir moda var yani
0: Evet,
1: ya
0: çok
1: operalardan çok
0: yapmışlar ama
1: yapıl.
0: bu aryalar çok güzel tınlamış. Obağa
1: Bakalım.
0: ve flüt birlikteliği de çok enteresan.
1: Güzeldir yani
0: Evet,
1: uyum sağlayacaktır
0: uyum.
1: muhakkak. Bakalım mı dinleyelim mi?

0: Nasıl?
1: Vallahi
0: Hakikaten
1: şaşırdım.
0: sanki böyle gerçek bir şancıya dönüştüler sahnede, değil mi?
1: Yani o tabii bizde tanıdık şeyleri böyle
0: Evet.
1: kulağımızda
0: Bir de çok
1: olunca
0: sevilen aryalar
1: tabii
0: olunca.
1: şimdi ben de biraz da ses gibi düşünüyorum ama onlar da tabii bunu başarmışlar yani.
0: Evet.
1: Çok güzel
0: Çok güzel.
1: olmuş. Çok çok.
0: Evet Cem,
1: Harika.
0: programımızın yavaş yavaş
1: Ha.
0: sonuna geliyoruz. Diyorum ki birliklerin
1: O kadar
0: sahnesini,
1: ile.
0: kapanışını sen
1: Aa.
0: yap. Biz de müziğin fonunda sahne ışıklarını birlikte söndürürüz. Buyur.
1: Aa, o zaman şöyle bir şey yani buyuracağım
0: Güzel bir kapanış olacak, değil
1: tabii
0: mi?
1: ki yani çünkü
0: Finalleri güzel yapıyorsun
1: her
0: sen.
1: zaman ben onun üzerinde biraz çalışıyorum gayet böyle düşünüyorum kafa yoruyorum falan. Şimdi dedim ki Latin müzik olarak yani kapanışı en güzel yapacak en ağırlıklı bestecilerden birisi ve benim zaten programlarda sık sık yer alan Villa-Lobos.
0: Tabii.
1: Değil mi? Bu çok
0: Evet.
1: önemli. Dedim ki kapanışı böyle yapayım ama öyle bir kapanış olsun ki demin bahsettiğin opera aryalarını ben de o zaman bir soprano koyayım dedim
0: Oh,
1: yani
0: çok güzel.
1: soprano olsun.
0: Tamamlayacak birbirini.
1: Tabii ya bitiş olarak ve bu da yani Floresta do Amazon'dan eserinden Melodi Sentimental. Bilirsin bunu. Bu
0: Çok
1: çok
0: duyguludur. Evet, her zaman
1: muhteşemdir.
0: etkiler insanı.
1: Ya yani
0: Çok
1: ve
0: da söylenmiştir. Değişik
1: bu
0: yorumları
1: aslında
0: vardır.
1: bu bir film müziği yani bu da tasarlanmıştır. Onun içinden bir bölümü şimdi alıyorum. Yani orijinal yazısı olarak düşünebiliriz. Çünkü bunu farklı da yapıyorlar
0: Tabii.
1: biliyorsun.
0: Evet.
1: Bazen bir tenor söylüyor, piyano oluyor, gitar bilmem falan. Farklı şey. Ama şimdi bir orkestra var
0: Orkestra.
1: çünkü
0: Bence en
1: orijinal.
0: güzel de
1: Ya,
0: bu.
1: ya o zaman zaten
0: Evet.
1: ben bir de şuna karşıyım ya. Ya karşı değilim de yani ama bazen yapılıyor. Şimdi barok dönem falan burada bir şey sorun olmuyor. Anladın mı? Başka bir enstrüman için yazılmış bir şeyi barok dönemde her şeyle
0: Evet.
1: çalabiliyorsun yani. İstersen bisiklet pompasıyla bah çal yani çalabiliyorsan tabii. Ama mesela öyle şeyler oluyor ki artık kişiselleşmiş yani mesela sen şimdi bir romantik dönem yani Chopin'i gitarla çaldım ne oldu yani o piyano yani ben onu
0: Evet.
1: bekliyorum yani bazı şeyler uyarlama olduğu vakit yama gibi kalıyor yani ben çok beğenmiyorum. Şimdi bu eserde bence böyle yani çünkü burada takır tukur bir şey olmuyor yani piyano ve
0: Evet.
1: gitar eşliğinden bunu söylediğin zaman böyle güzel olmuyor ama
0: Ses aslında, değil mi? Zaten bir de
1: Yani
0: ses.
1: şimdi sopranonun o
0: Evet
1: geniş
0: ya.
1: nefesine bir orkestranın geniş şeyleri lazım, yaylar lazım, nefesler tamam. Böyle bir şey dinliyoruz. O zaman kapanışı da
0: Yapıyoruz.
1: Melodi Sentimental'le yapıyoruz. Biraz duygulanacağız ama güzel bir tatla ayrılacağız. O zaman Anna Corondi soprano gelsin sahneye. São Paulo Senfoni Orkestrası'nda John Nesling yönetiyor.
0: Harika.
1: Haydi dinliyoruz bakalım nasıl güzel bir şey olacak.

0: Gerçekten harika bir final oldu. Böyle insanın kafasında çalan bir melodi oluyor bu, değil mi?
1: Böyle, dinledikten hani sonra. Şey olur ya, böyle konser bitince evet, çıkınca herkes ıslıkla falan çalıyor.
0: Aynen öyle.
1: Parçayı söyler.
0: Uzun müddet geliyor seninle beraber.
1: Şimdi biz de böyle buradan stüdyodan çıkarken hala söyleyeceğiz.
0: Evet, şimdi birliklerin sahne ışıklarında bu güzel müziğin baş döndürücü fonunda söndürelim o zaman. Sevgili dinleyenler, değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte birliktenin sahne ışıklarını söndürürken Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmeyi umut ediyoruz. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Birlikte.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz, Atilla Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Atilla Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkını ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Atilla Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Atilla Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca ayın yorumcu

ich hab wie das Bier.

Cerrahlar derdime kılmasa çare. Kemendi bendile çekseler dare. Gene geçmem ala göz.

0: Bu gece mavi gecedir. Gönül diler ki Feridun'un bu gece dünyaya gelecek çocuğu babasının bir örneği olsun.
1: Feridun da bir mavi gecede dünyaya gelmiş değil mi?
0: Öyle.

yavaş susun, susun, yavaş başlayalım. Korkutmayalım, susun, susun.

sus sus kaçırmayalım. Sus sus sus sus hor hor ağayım. Sus sus sus sus kaçırmayalım. Sus sus sus sus. Aman aman sultanım, yavaş basalım. Korkutmayalım, kaçırmayalım.